TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü erken dönem müzik icrası üzerine kurulmuş İtalyan topluluk Ensemble Alantica'nın 30 Mart 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Bach ailesinin eserlerinden oluşturdukları programlarıyla Roma'da sahne alan topluluktan ilk olarak Johann Sebastian Bach'ın flüt, keman ve sürekli bas için Largo, Vivace, Adagio ve Presto tempolu 4 bölümden oluşan 1038 katalog numaralı Sol Majör Trio Sonatını dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 1038 katalog numaralı trio sonatını Ensemble Alantica'nın 30 Mart 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Topluluğun konseri Johann Sebastian Bach'ın en büyük oğlu Wilhelm Friedemann Bach'ın si bemol majör triosuyla devam ediyor.

Wilhelm Friedemann Bach'ın Si bemol majör triosunu Ensemble Alantica seslendirdi. Topluluğun Bach ailesinin eserlerinden oluşan konseri devam ediyor. Sırada Carl Philipp Emanuel Bach'ın flüt, keman ve sürekli bas için kaleme aldığı Si minör sonatı var.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın Si Minör Sonatını Ensemble Alantica'nın konser kaydından dinlediniz. Topluluğun konseri Johann Sebastian Bach'ın 5. oğlu olan Johann Friedrich Bach'ın flüt, keman ve çembalo için Do majör sonatıyla devam ediyor.

Johann Christoph Friedrich Bach'ın Do Major sonatını Ensemble Alantica seslendirdi. Topluluğun Bach ailesinin eserlerinden oluşan konseri, Johann Sebastian Bach'ın en küçük oğlu olan Johann Christian Bach'a ait Sol Major trio ile sona eriyor.

Johann Christian Bach'ın Sol Majör Triosunu Ensemble Alantica'nın 30 Mart 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Johann Sebastian Bach'a ait eserlerle devam ediyor. İlk olarak bestecinin solo keman için 2 numaralı partitasından Saraband bölümünü dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın solo keman için re minör 2 numaralı partitasından Saraband bölümünü Dennis Goldfeld seslendirdi. Sırada yine Johann Sebastian Bach'a ait 997 katalog numaralı Lauta için 4 bölümden oluşan do minör partita var.

Johann Sebastian Bach'ın 997 katalog numaralı do minör partitasını Konrad Yunkanıl seslendirdi. Bach ailesinin eserlerinden oluşan programımızın bu bölümü Johann Sebastian Bach'ın 1713 yılında kaleme aldığı tahmin edilen Çok Acı Çektim adlı kantatıyla son eriyor.

Johann Sebastian Bach'ın Çok Acı Çektim adlı kantatını solistler ve Philipp Herrewehe yönetimindeki Collegium Vocale Gent topluluğu ve orkestrasından dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Wolf'un 1887 yılında kaleme aldığı ve yaylı dörtlü repertuarının en gözde eserlerinden biri olan İtalyan Serenadı'nın da yer aldığı programımızın son bölümüne Antonin Dvorak'la başlıyoruz. 1881 yılında yayınlanan ve Çek bestecinin uluslararası arenada dikkat çekmesini sağlayan ilk eserlerinden biri olan Opus 60 Re Majör 6. Senfonisini Kees Bakels yönetimindeki Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor. Topluluğun 2002 tarihli kaydından dinliyoruz.

Antonin Dvorak'ın 1881 tarihli Opus 60 Re Majör 6. Senfonisini Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Ludwig van Beethoven'ın Veda alt başlıklı Mi bemol majör 26 numaralı piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Veda alt başlıklı Mi bemol majör 26. piyano sonatını André Leplante seslendirdi. Klasik dönemin virtüöz kemancısı ve bestecisi Giovanni Battista Viotti var sırada. Bestecinin re minör ikili konçertantını dinliyoruz.

Klasik dönem bestecisi Giovanni Battista Viotti'nin Re minör ikili konçertantını kemancılar Alexander Avramov ve Ivan Pev'den dinlediniz. 16. yüzyıl İngiliz koral müziğinin en önemli ismi Thomas Tallis'in Spem in Alium başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Rönesans bestecisi Thomas Tallis'in Spam in Allium başlıklı eserini BBC şarkıcılarından dinlediniz. Hugo Wolf'un 1887 yılında kaleme aldığı ve yaylı dörtlü repertuarının en sık tercih edilen eserlerinden biri olan İtalyan Serenadı var sırada.

Hugo Wolf'un 1887 tarihli İtalyan serenadını Bartok Quartet seslendirdi. Erken barok dönem bestecisi Giovanni Girolamo Kapsberger var sırada. Bestecinin Lauta ailesinden çift saplı bir çalgı olan Teorbo için kaleme aldığı parçalardan seçkiler dinliyoruz.

Giovanni Girolamo Kapsberger'in Lauta ailesinden bir barok çalgı olan Teorbo için üç parçasını Lee Santana'dan dinlediniz. Yine barok dönemde ünlü bir besteci olan Francesco Geminiani'nin Re majör bir numaralı konçertosuyla devam ediyoruz.

Francesco Geminiani'nin Re majör 1 numaralı konçertosunu kemancı Andrew Manze ve Antik Müzik Akademisi topluluğu seslendirdi. Robert Schumann'ın 20'li yaşlarındayken aşık olduğu Pauline von Abegg'e ithafen solo piyano için bestelediği Abegg varyasyonları var sırada.

Robert Schumann'ın Abegg varyasyonlarını piyanist Seung-hee Yoon seslendirdi. Programımız Pyotr İliç Çaykovski'nin en sevilen eserlerinden Fındık Kıran Süiti ile sona eriyor. Eserin Markus Steinert'a ait Bakır Nefesli Çalgılar düzenlemesini Brass Concert Köln topluluğundan dinliyoruz.

0: Piotr Ilyich Çaykovski'nin Fındık Kıran Süitinin Bakır Nefesli Çalgılar düzenlemesini Brass Concert Köln topluluğundan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Ankara'da ağırlayacak. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınacak. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da var. Bolu'nun Mengen ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 17 Haziran'da meydana gelen göçükte bir kişi göçük altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde mahsur kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma sürüyor. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar toplantı yasakları getirildiğini duyurdu. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara da yetkisiz araç ve şahıs girişi yasaklandı. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli Panama bayraklı kuru yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yaptı. Saldırıda yaralanan gemi mürettebatından iki Türk vatandaşının durumlarının yakından takip edildiği belirtildi. ABD ile İran, İsviçre'de görüştü. Savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi

gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. ABD Başkanı Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin konuştu. İran bize saygı gösterdiği sürece hiçbir sorun yaşamayacağız. Hürmüz tamamen açık, çok iyi gidiyoruz dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyinde 7 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok dedi. İsrail-Lübnan hattındaki gerilim sürerken Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yönelik dikkati çeken bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı iki Türk savaş gemisinin Beyrut limanını ziyaret edeceğini duyurdu. Uzmanlara göre ziyaret, bölgesel denge ve diplomasi açısından önemli mesajlar taşıyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığı Brexit referandumunun üzerinden 10 yıl geçti. Egemenlik, ekonomik büyüme ve sınır kontrolü vaatleriyle başlayan süreç bugün hala tartışmaların odağında. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Starmer yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edecek. Kanada'nın Montreal kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis iki kişi hayatını kaybetti, bir polis yaralandı. TRT'nin sinema dünyasına yön veren platformu 12 Punto bu yıl anlamlı bir yarışma kategorisine yer verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılına özel düzenlenen kısa film proje yarışmasında kazanan eserlerin çekimleri sürüyor. O filmlerden biri olan 10

Günaydın. Radyo 3 Sabah, Johann Sebastian Bach'ın 1027 sayılı, 1 numaralı sol majör, viola da gamba ve klavsen için sonatıyla başlıyor.

Johann Sebastian Bach'ın 1027 sayılı bir numaralı sol majör viola da gamba ve klavsen için sonatından bölümler dinlediniz. Koyken ikilisi seslendirdi.

Ferdinand Schiess'in Opus 28 si bemol majör, klarnet, violonsel ve piyano için üçlüsünden bölümler dinlediniz. Dieter Klöker üçlüsü seslendirdi.

Friedrich Witt'in re majör flüt ve yaylı sazlar için beşlisinden bölümler dinlediniz. Konsorsiyum Klassikum Oda Müziği topluluğu seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Müziğin Rotası.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Müziğin Rotası'na hoş geldiniz. Ben Mert Özdemir. Bu hafta yolu Floransa'dan geçen besteciler dizimizin 3. bölümündeyiz. Ve konuğumuz Franz Liszt. Floransa, bu şehirde operanın doğuşuna tanıklık ettik. Camerata topluluğunun yeni bir sanatın temellerini nasıl attığını dinledik. Luigi Cherubini ile bu şehrin Avrupa'nın müzik merkezlerine uzanan etkisini gördük. Şimdi ise Floransa'nın başka bir yüzüne yaklaşıyoruz. Bu kez bir opera bestecisini değil, bir gezgini, bir virtüözü ve 19. yüzyılın en sıra dışı sanatçılarından birini dinleyeceğiz. Franz Liszt. Macaristan'da doğdu, Paris'te ünlendi, Avrupa'nın dört bir yanında konserler verdi. Ama hayatının en önemli duraklarından biri İtalya oldu. 1830'lu ve 1840'lı yıllarda yaptığı İtalya yolculuklarında Floransa, Liszt üzerinde derin izler bıraktı. Burada yalnızca müzikle değil, resimle, şiirle, mimariyle ve Rönesans'ın büyük mirasıyla karşılaştı. Michelangelo'nun heykelleri, Rafael'in resimleri ve Dante'nin dizeleri. Bütün bu sanat dünyası Liszt'in müziğine yeni bir yön verdi. Programımızın ilk eseri olan Franz Liszt'in Anne de Pelerinage dizisinin ikinci yıl olarak adlandırdığı İtalya albümünün birinci eseri olan Spolazio'yu piyanist Alfred Brendel'den dinliyoruz.

Programımızın ilk eseri olan Franz Liszt'in Anne de Pellerinage dizisinin ikinci yıl olarak adlandırdığı İtalya albümünün birinci eseri olan Spolazio'yu piyanist Alfred Brendel'den dinledik. Onun için müzik artık yalnızca seslerden oluşan bir yapı değil, düşünceleri, edebiyatı ve görsel sanatları da içine alan büyük bir anlatım alanıydı. Bugün Franz Liszt'in Floransa ve İtalya yıllarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Müziğin rotası başlıyor. Franz Liszt'in en kişisel eserlerinden biri olan Anne de Pellerinage yani Hac Yılları, bestecinin Avrupa boyunca yaptığı yolculuklardan ve bu yolculuklar sırasında karşılaştığı sanat eserlerinden ilham alan bir piyano dizisidir. Bu eserlerde Liszt yalnızca gördüğü manzaraları anlatmaz. Okuduğu şiirleri, hayranlık duyduğu sanatçıları ve yaşadığı düşünsel dönüşümleri de müziğe dönüştürür. 3 bölümden oluşan bu büyük yapıtın ikinci kitabı olan İtali, Liszt'in İtalya seyahatlerinden doğmuştur. Rönesans sanatçıları Dante, Petrarca ve İtalyan kültürü bu müziklerin temel ilham kaynaklarıdır. Bu nedenle İtali, yalnızca bir gezi notu değil, müzik, edebiyat ve görsel sanatların iç içe geçtiği romantik bir sanat günlüğü gibidir. Bu bölümde dinleyeceğimiz Il Penseroso ise adını Michelangelo'nun Floransa'daki Medici Şapeli'nde bulunan ünlü heykelinden alır. Düşünceli adam anlamına gelen bu eser, dışa dönük bir virtüözlükten çok içe dönük bir tefekkür duygusu taşır. Ağır ilerleyen melodiler ve karanlık armoniler heykelin sessiz ve derin atmosferini müziğe taşır. Burada Liszt bir manzarayı değil bir düşünceyi besteler. Floransa'nın Rönesans mirası romantik dönemin en büyük piyanistlerinden birinin hayal dünyasında yeniden şekillenir. Şimdi Liszt'in Anne de Pellerinage dizisinin ikinci albümü olan Italy'nin ikinci eseri Il Penseroso'yu piyanist Alfred Brendel'den dinliyoruz.

Franz Liszt'in Anne de Pelerinage dizisinin ikinci albümü olan Italy'nin ikinci eseri Il Penseroso'yu piyanist Alfred Brendel'den dinledik. Franz Liszt'in en büyük orkestral eserlerinden biri olan Dante Senfonisi, bestecinin Dante Alighieri'nin İlahi Komedi eserinden aldığı ilhamla ortaya çıkmıştır. Liszt için Dante yalnızca büyük bir şair değildir. Aynı zamanda İtalya'nın ve özellikle Floransa'nın kültürel kimliğinin en güçlü simgelerinden biriydi. Bu nedenle Dante Senfonisi bir senfoniden çok edebi bir yolculuk gibidir. Eser, Dante'nin cehennem ve arınma dağındaki yolculuğunu müzikle anlatır. Karanlık, gerilimli ve zaman zaman sert pasajlarla başlayan müzik, adım adım daha aydınlık bir dünyaya doğru ilerler. Senfoninin finalinde yer alan Magnificat bölümü ise eserin en ışıklı ve en huzurlu anlarından biridir. Kadın korosu eşliğinde yükselen bu müzik, Dante'nin yolculuğunun sonunda ulaştığı manevi aydınlanmayı simgeler. Cehennemin karanlığı ve insan ruhunun mücadeleleri geride kalmış, yerini dinginlik, umut ve ışık almıştır. Liszt burada yalnızca Dante'nin hikayesini değil, romantik dönemin sanat anlayışını da yansıtır. Edebiyat, felsefe ve müzik tek bir anlatım içinde birleşir. Bu nedenle Magnificat, yalnızca Dante senfonisinin değil, Liszt'in bütün eserleri arasında da en etkileyici ve en manevi sayfalardan biri olarak kabul edilir. Şimdi Liszt'in Dante senfonisinin finali olan Magnificat bölümünü Hartmut Haken yönetimindeki Netherlands Philharmonie Orkestrası ve Korosu seslendiriyor.

Franz Liszt'in Dante Senfonisi'nin finali olan Magnificat bölümünü Hartmut Haken yönetimindeki Netherlands Philharmonic Orkestrası ve Korosu seslendirdi. Franz Liszt'in Tre Sonetti di Petrarca adlı eseri, İtalyan şair Francesco Petrarca'nın şiirlerinden esinlenerek yazdığı en lirik ve en kişisel yapıtlar arasında yer alır. Başlangıçta ses ve piyano için bestelenen bu şarkılar, daha sonra Liszt tarafından piyano için yeniden düzenlenmiş ve Anne de Pèlerinage Italy dizisinin bir parçası haline gelmiştir. Dinleyeceğiniz Sonetto 104, Petrarca'nın Laura'ya duyduğu aşkı anlattığı şiirlerinden birine dayanır. Bu müzikte büyük dramatik çatışmalardan çok içten gelen bir duygusallık hakimdir. Uzun melodiler, insan sesini hatırlatan bir akıcılıkla ilerler. Liszt burada virtüöz piyanist kimliğini geri plana çeker. Şiirin duygusunu ve sözlerin taşıdığı incelikli aşk anlatımını ön plana çıkarır. Floransa'nın ve İtalyan Rönesansı'nın en büyük edebi figürlerinden biri olan Petrarca'nın dizeleri, Liszt'in müziğinde yeniden hayat bulur. Böylece şiir ve müzik, romantik dönemin en zarif buluşmalarından birini gerçekleştirir. Şimdi Liszt'in Sonetto 104'ünü piyanist André Laplante'dan dinliyoruz.

Franz Liszt'in Sonetto 104'ünü piyanist André Laplante'dan dinledik. Az önce Petrarca'nın şiirlerinden doğan bu müziği Liszt'in piyano dünyasında dinledik. Şimdi ise aynı eserin özgün haline, yani insan sesi için yazılmış versiyonuna dönüyoruz. I vidi in terra angelici costumi. Petrarca'nın Laura'ya duyduğu hayranlığı anlattığı sonelerden biridir. Şair sevdiği kadını neredeyse yeryüzüne inmiş bir melek gibi tasvir eder. Güzelliğini, zarafetini ve ruhsal saflığını dile getirir. Liszt bu şiiri bestelerken gösterişli bir anlatımdan çok sözlerin taşıdığı duyguyu ön plana çıkarır. Uzun ve akıcı melodiler...

İnsan sesinin doğal ifade gücüyle birleşerek Petrarca'nın hayranlık ve aşk dolu dünyasını yansıtır. Burada Floransa'nın büyük edebi mirası ile romantik dönemin müzik dili buluşur. Şiir ve müzik Liszt'in elinde tek bir anlatıma dönüşür. Şimdi Ivi di Terra Angelici Costumi adlı lidi, bariton Hermann Prey ve piyanist Alexis Weisenberg'den dinliyoruz.

Franz Liszt'in I Vidi in Terra Angelici Costumi adlı liedini bariton Hermann Prey ve piyanist Alexis Weisenberg'den dinledik. Orpheus, Franz Liszt'in senfonik şiirleri arasında en zarif ve en içe dönük olanlarından biridir. Eser adını antik Yunan mitolojisinin efsanevi müzisyeni Orpheus'tan alır. Müziğiyle insanları, hayvanları ve hatta doğayı etkileyebildiğine inanılan Orpheus, yüzyıllar boyunca sanatın dönüştürücü gücünün sembollerinden biri olmuştur. Liszt bu eseri 1854 yılında besteledi ve Orpheus karakterini bir kahraman ya da trajik bir figür olarak değil, sanatın, güzelliğin ve uyumun temsilcisi olarak ele aldı. Bu nedenle müzikte büyük çatışmalar ya da dramatik patlamalar yerine akıcı melodiler ve yumuşak orkestral renkler duyulur. Özellikle arp kullanımı esere mitolojik ve şiirsel bir atmosfer kazandırır. Floransa'nın Rönesans dünyasında antik kültüre duyulan hayranlık nasıl yeniden canlandıysa, Liszt de Orpheus da bu klasik mirası romantik dönemin duyarlılığıyla yeniden yorumlar. Ortaya çıkan müzik, gösterişli olmaktan çok düşünceli, kahramanca olmaktan çok şiirseldir. Orpheus, Liszt'in sanatın dönüştürücü gücüne duyduğu inancın en zarif ifadelerinden biridir. Şimdi Liszt'in Orpheus adlı senfonik şiirini Bernard Haitink yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Franz Liszt'in Orfeus adlı senfonik şiirini Bernard Haitink yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Bugün Franz Liszt ile Floransa'nın sokaklarında, galerilerinde ve sanat dünyasında dolaştık. Bu yolculukta müziğin yalnızca seslerden ibaret olmadığını, resimle, şiirle ve düşünceyle de beslenebileceğini gördük. Liszt, Floransa'da yalnızca bir şehir keşfetmedi. Sanata bakışını değiştiren bir dünyayı keşfetti. Belki de bu yüzden onun müziğinde bazen bir tabloyu, bazen bir şiiri, bazen de yüzyıllar öncesinden gelen bir hatırayı duyarız. Şimdi Franz Liszt'in 2 numaralı konsolasyonunu piyanist Lang Lang'dan dinliyoruz.

Franz Liszt'in 2 numaralı konsolasyonunu piyanist Lang Lang'dan dinledik. Programımızın son eseri olan Franz Liszt'in Tre Sonetti di Petrarca adlı albümünün ikinci eseri olan Pace Non Trova adlı liedini bariton Gerald Finley ve piyanist Julius Drake'den dinliyoruz.

0: Programımızın son eseri olan Franz Liszt'in Tre Sonetti di Petrarca adlı albümünün ikinci eseri olan Pace non trova adlı liydini bariton Gerald Finley ve piyanist Julius Streich'ten dinledik. Floransa'nın Rönesans ruhu Liszt'in romantik dünyasında yeniden hayat buldu. Müziğin rotası bir sonraki bölümde yolu Floransa'dan geçen başka bir bestecinin izini sürmek üzere yeniden sizlerle buluşacak. Programı hazırlayan ve sunan ben Mert Özdemir ve teknik yapımda Mehmet Acar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Müziğin rotası.

0: Müzik dinlerken bestelendiği zamanın dünyası bize ne fısıldar? Füsun Özgüç, klasik müzik eserlerini moda ve bilimsel icatlarla, coğrafi keşifler ve felsefi akımlarla harmanlıyor. Müzikli Zaman Makinesi her Perşembe saat 10'da TRT Radyo 3'te.
1: TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray

0: Odadan dünyaya.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Odadan Dünya'ya programına bu sabah oda müziği edebiyatının en duru, en dengeli örneklerinden biriyle başlıyoruz. Klasik dönemin dahi bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1786 yılında Viyana'da tamamladığı 496 köhel sayılı sol majör piyanolu üçlüsü, bestecinin bu formdaki ilk olgunluk eseri olarak kabul edilir. Geleneksel olarak piyanonun gölgesinde kalan keman ve violonseli ilk kez tam anlamıyla bağımsız birer anlatıcıya dönüştüren bu yapıt, üç çalgının birbiriyle adeta insan gibi konuştuğu kusursuz bir diyalog zeminidir. Dinleyeceğimiz ilk bölüm olan Allegro, sol majör tonunun getirdiği o aydınlık, neşeli ve akıcı karakteri enstrümanların zarif paslaşmalarıyla kulaklarımıza taşıyor. Bugün bu başyapıtın bir bölümünü dinamik ve köklü yorumlarıyla tanınan ünlü Alman topluluk Trio Fontöne'nin ödüllü kaydından dinliyoruz.

Mozart'ın 496 köhel sayılı sol majör piyanolu üçlüsünden bir bölümü Trio Fontaine'den dinledik. Sırada Joseph Haydn'ın Opus 77 bir numaralı sol majör yaylı çalgılar kuarteti var. Bestecinin 1799 yılında hayatının son verimli döneminde Prens Lobkowitz'in siparişi üzerine kaleme aldığı ve bu formdaki olgunluk zirvesini temsil eden anıtsal bir yapı.

Haydn'ın Opus 77 1 numaralı sol majör yaylı dörtlüsünü Aeolian Quartet'ten dinledik. Programımıza klasik dönemin sınırlarını zorlayarak romantizmin kapılarını aralayan Ludwig van Beethoven'ın 2 keman, 2 viola ve 1 violonsel için 1801 yılında kaleme aldığı Opus 29 Do majör yaylı çalgılar beşlisiyle devam ediyoruz. Fırtına alt başlığıyla da bilinen bu eserin en lirik bölümü olan ikinci bölümünü sabahın dinginliğine eşlik etmesi için sizlerle buluşturuyoruz. Bu bölüm derin bir tefekkür hissi uyandıran uzun ve lirik ezgileri barındırır. Şimdi Beethoven'ın Opus 29 Do majör yaylı beşlisinden bir bölümü Endelian String Quartet ve David Adams'tan dinliyoruz.

Beethoven'ın Opus 29 Do majör yaylı beşlisinden bir bölümü Endelian String Quartet ve David Adams'tan dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, programımızda sizlere Viyana klasik döneminin üretken Çek asıllı Avusturyalı bestecisi Adalbert Gyrowetz'in eseriyle veda ediyoruz. 1799 tarihli Opus 29 2 numaralı sol majör yaylı dörtlüsü döneminin en zarif ve melodik üslubunu zirveye taşıyor. Eserin Allegro Moderato tempolu birinci bölümü, gün doğumunu andıran taze ve ferah başlangıcı, Haydn tarzı sürprizli geçişleri ve oda müziği formlarına kattığı canlılıkla dinleyiciyi büyüleyen bir zarafete davet ediyor. Şimdi Adalbert Gyrowetz'in Opus 29 2 numaralı sol majör yaylı dörtlüsünden bir bölümü Pleyel Quartet Köln'den dinliyoruz.

Adalbert Gyrowetz'in Opus 29 2 numaralı sol majör yaylı dörtlüsünden bir bölümü Pleyel Quartet Köln'den dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, Bir Odadan Dünya'ya programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Tuğçe Oğuz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, keyif dolu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Radyo 3. Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.
1: Radyo 3.
0: Dünyanın ezgileriyle düşlerinize ilham olup sizleri hayali bir yolculuğa çıkarıyoruz. Çağrı Çetin Sel'in hazırlayıp sunduğu Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın.

Bir eseri dinlerken hiç durup düşündünüz mü? Bu notaların ardında nasıl bir hayat, nasıl bir hikaye saklı? Çünkü her beste onu yazan insanın izlerini taşır. Bir özlemi, bir kaybı, umudu ya da bir mücadeleyi. Bu bölümümüzde Beethoven'dan Mendelssohn'a, Haydn'dan Elgar'a uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Büyük bestecilerin yalnızca eserlerini değil, o eserleri doğuran hayatlarını da keşfediyoruz. Çünkü müzik bazen bir yalnızlığın gecesinden, bazen kırık bir kalpten, bazen de güçlü bir ilham anından doğar ve notalar zamanla bir bestecinin yaşam öyküsüne dönüşür. Bugün zamanın ruhunda konu başlığımız notaların ötesinde bestecinin yolculuğu. Müziğin ardındaki insanı tanıyacağız ve kendimize doğru da bir yolculuğa çıkacağız. TRT Ankara Radyosu Radyo 3 stüdyolarımızdan sesimizi ulaştırdığımız tüm dinleyicilerimize kucak dolusu sevgilerle. Zamanın ruhuna hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar, teknik yapımda Necmiye Şahin, ses kayıtta Seval Köksal. Her salı olduğu gibi önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Ve ilk eserimiz Johann Sebastian Bach'ın müzik tarihinin en etkileyici yapıtlarından biri olarak kabul edilen Goldberg versiyonları. Kaynakları araştırdığımızda eserin ortaya çıkışına ilişkin anlatılan hikaye,

Sonya'daki Rus elçisi Kont Kaiserling'in uzun süren uykusuzluk gecelerine dayanır. Kont geceleri yanında bulunan genç klarsen sanatçısı Goldberg'den kendisine müzik çalmasını ister. Bach'tan da gecenin sessizliğinde zihnini yatıştıracak ama aynı zamanda ruhunu canlı tutacak bir eser bestelemesini rica eder. Günümüzde Goldberg varyasyonları adıyla bilinen o büyük yapıtı besteler Bach. Genç Goldberg'in uykusuz gecelerde bu eseri Kont için çaldığı anlatılır. Müziğin yalnızca bir sanat değil, insanın zihnine, yalnızlığına ve en karanlık gecelerine eşlik eden görünmez bir dost olduğunu hissettiren çok özel bir hikayedir bu. Ve söylenene göre Kont Kaiserling, Bach'a teşekkür etmek için içi altınlarla dolu büyük bir kupa armağan eder. Şimdi piyanoda Yevgeni Korolyov eşliğinde Bach'ın Goldberg varyasyonları 25. bölümle gecenin içinden doğan 10 notalara kulak veriyoruz ve hazırsanız zamanın ruhu başlıyor.

Franz Schubert'in en sarsıcı eserlerinden biriyle devam ediyoruz. Ölüm ve Genç Kız. Schubert henüz çok genç yaşlarda ağır bir hastalıkla yüzleşmek zorunda kaldı. Sürekli fiziksel acılar çekiyor, hastanelerde ölüm korkusuyla yaşıyor ve genç yaşta öleceğini hissediyordu. İşte bu karanlık ruh hali onun müziğine de derin bir şekilde yansıdı. Matthias Claudius'un aynı adlı şiirinden esinlenerek bestelediği bu Yaylı Çalgılar Kuartetinde genç bir kızın ölüm karşısındaki korkusu ve ölümün ona sakin bir sesle "Korkma, sana acı çektirmeyeceğim" diye yaklaşması anlatılır. Ancak bu eser yalnızca bir şiirin yorumu değildir. Aynı zamanda Schubert'in kendi korkularının, yalnızlığının ve ölümle kurduğu sessiz yüzleşmenin de müziğe dönüşmüş halidir. Şimdi insan ruhunun en kırılgan anlarından birine dönüşen o notalara kulak veriyoruz. Franz Schubert'in Re minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 14, Death and the Maiden, 2. Andante Con Moto bölümünü Amadeus Quartet eşliğinde dinliyoruz.

Sıradaki bestecimiz müziği yalnızca bir sanat eseri olarak değil, insan zihninin en kırılgan hallerine tutulmuş bir ayna olarak hissettirir. Robert Schumann. Schumann'ın gençliğinde büyük bir piyanist olmayı hayal ettiğini biliyoruz. Ancak parmaklarını güçlendirmek için kullandığı mekanik bir düzenek sağ elinin kalıcı olarak sakatlanmasına neden olur. Ve sahnedeki virtüözlük hayali tamamen sona erer. Belki de hayatının en büyük yıkımlarından biri budur. Fakat o kırılmanın içinde bambaşka bir yol seçer kendine, besteciliğe ve müzik yazarlığına yönelir. Ancak Schumann'ın asıl mücadelesi tam da o zaman kendi zihninde başlar. Hayatı boyunca ağır ruhsal dalgalanmalar yaşar. Eserlerinde sık sık iki ayrı karakter konuşur. Biri melankolik ve kırılgan Oiseus, diğeri tutkulu ve taşkın Floresta'n. Aslında bu iki ses insan ruhunun hepimizin içinde taşıdığı o tanıdık bir çatışmadır. Korkuyla cesaretin, karanlıkla umudun mücadelesi. Yaşamının son yıllarında kulağında hiç susmayan bir la notasının duyulduğunu söyler. Meleklerin ve iblislerin kendisine müzik fısıldadığını anlatır. Büyük bir ruhsal çöküşün ardında kendini Ren nehrine bırakarak yaşamına son vermeye çalışır. Kurtarılır ancak hayatının geri kalanını bir klinikte geçirir. İşte bestecilerin bilinmeyen hikayelerinin ardında belki de Schumann'ın hikayesi bize şunu hatırlatıyor. İnsan bazen kendi zihninin karanlığında kaybolsa bile içinden hala bir melodi geçer ve en önemlisi negatif değil pozitife tutunmaktır. Çünkü hayatın karanlık düşüncelerinden doğrudan aydınlık bir sonuç beklemek çoğu zaman gerçekçi değildir. Ama müzik tam da bu noktada insanın iç dünyasına başka bir kapı aralayabilir. Müziğin en büyük gücü belki de burada saklıdır. Kırılan, dağılan, sessizleşen yerlerin içinde bile insan ruhuna dokunabilmesi ve orada iyileşmeye doğru küçük bir ihtimal mutlaka bulunması. Şimdi iç dünyasının yankılarına dönüşen o esere kulak veriyoruz. Schumann'ın Mi Bemol Majör 2. Senfoni, Simon Rattle yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası eşliğinde dinliyoruz.

Zamanın ruhunda klasik müzikte her bir eser yalnızca bir bestecinin notaları değil, onun yaşadığı çağın, duygularının ve içsel çatışmalarının yankısıdır. Şimdi sırada müzik tarihinin dönüm noktalarından biri var. Ludwig van Beethoven ve Eroica, yani Kahramanlık Senfonisi'nin hikayesi. Beethoven, Fransız devriminin özgürlük, eşitlik ve halk iradesi fikirlerine büyük bir tutkuyla bağlıydı. O yıllarda genç general, Napolyon Bonaparte'ı eski düzeni yıkan ve yeni bir çağ başlatan bir kahraman olarak görüyordu. Hatta 3. senfonisini ona ithaf etmeye karar vermiş, eserin kapağına Bonaparte adını yazmıştı. Ancak tam bu sırada Beethoven'ın kendi hayatında da derin bir kırılma yaşanıyordu. İşitme kaybı giderek artıyor, bir besteci için en büyük korku yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyordu. Kardeşlerine yazdığı o ünlü mektupta şu cümleyi kuruyordu: "Bende herkesten daha kusursuz olması gereken bir duyuda bu eksikliği nasıl kabul edebilirim?" Yine de Beethoven hayata ve mücadeleye tutunuyordu. Bir başka mektubundaysa adeta kadere meydan okuyarak şunları söylüyordu: "Kaderi tam boğazından yakalayacağım, beni asla alt edemeyecek." Tam da bu ruh hali Eroica'nın müziğine dönüşecekti. 1804 yılında Beethoven, Napolyon'un kendisini Fransa İmparatoru ilan ettiği haberini aldı. O an büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Öğrencisi Ferdinand Ries'in anlattığına göre öfkeyle ayağa kalktı ve şöyle dedi: "Şimdi o da yalnızca kendi hırslarını tatmin edecek bir tiran olacak." Ardından senfoninin ilk sayfasındaki Bonaparte adını öfkeyle karaladı, kalemin kağıdını yırtacak kadar bastırıldığı bugün hala görülebilmektedir ve eserin adını değiştirdi. Senfonia Eroica, yani Kahramanlık Senfonisi. Artık bu kahraman sadece bir insan değildi. Belki de Beethoven'ın gözünde gerçek kahramanlık iktidarda değil, insan ruhunun özgürlük uğruna verdiği mücadelede saklıydı. Şimdi Beethoven'ın Eroica eserini Karajan yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası eşliğinde dinliyoruz.

Gönderdiğiniz güzel mesajlardan da anladığımız üzere, çoğunlukla hatta sık sık aynı duygularla buluştuğumuz programımızda görüşlerinizi ve beğenilerinizi Instagram ve Facebook sayfalarımızdan TRT Radyo 3 Zamanın Ruhu başlığı altında bizlere iletebilirsiniz. Geçmiş yayınlarımızı dinlemek isterseniz TRT Dinle web adresimizden yine Zamanın Ruhu başlığı altında yeniden buluşabiliriz. Notaların ötesinde bestecinin yolculuğu bölümümüz var bugün ve Brahms'la devam ediyoruz. Schumann'ın ona yüklediği, Beethoven'ın varisi beklentisiyle uzun yıllar süren ağır bir iç baskı yaşadı. İlk senfonisini 21 yılda tamamladı ve ortaya çıkan eser kimi çevrelerce Beethoven'ın 10. senfonisi olarak anılacak kadar güçlü bulundu. Bu süreç Brahms'ın büyük bir gölgenin içinden kendi sesini bulduğu ve müzikal kimliğini özgürleştirdiği bir kırılma noktası oldu. O halde dilerseniz hemen dinleyelim. Brahms'ın Do Minör 1. Senfoni Opus 68 4. Final bölümünü Leonard Bernstein yönetiminde Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde dinliyoruz.

0: Zamanın ruhu devam ediyor.
1: Mozart'ın melodik zarafeti, Beethoven'ın duygusal derinliği, Bach'ın müzikal yapıları ve Haydn'ın orkestrasyonundaki yenilikleri klasik müziğin evriminde önemli kilometre taşlarıdır. Chopin ise romantizmin duygusal yoğunluğunu piyano müziğiyle birleştirerek sonraki bestecilere ilham kaynağı olmuş bambaşka bir bestecidir. İnsan ruhunun derinliklerine iner, evrensel bir dil olarak varlığını sürdürür. Pek çok ünlü deha bestecinin hayatında karşımıza çıkan zorluklar Frédéric Chopin'in de karşısındaydı. Chopin tüberküloz yani verem hastasıydı ve sağlığı için sevgilisi ünlü yazar George Sand ile birlikte İspanya'nın Mallorca adasındaki Valdemosa manastırına sığınmıştı. Zor geçen hastalığıyla mücadele ederken adada korkunç bir fırtına koptu. Yollar kapandı. Manastırda yapayalnız kalan Chopin hastalığının da verdiği sarnılarla sevgilisinin fırtınada öldüğünü düşünmeye başladı. Piyanosunun başına geçerek bu prelüdü besteledi. Eserin sol el ritmindeki sürekli tekrarlanan tek nota, manastırın çatısına vuran tek düze yağmur damlalarını ve Chopin'in kalbine vuran ölüm korkusunu simgeliyor. Dilerseniz hemen bu eseri dinleyelim. Frédéric Chopin'in Raindrop Prelüdü No. 15 Opus 28 eserini piyanist Yon de Lee yorumuyla dinliyoruz.

TRT Radyo 3'te sunucunuz ben Salem Gülşen yazarla. Zamanın ruhu tüm hızıyla sürerken sırada Sovyet döneminin en güçlü müzikal tanıklarından biri olan Şostakoviç var. Müziğini çoğu zaman baskı, korku ve politik...

gerilimin altında yazmak zorunda kalan, buna rağmen eserlerinde insan direncini ve trajik bir ironi duygusunu ustalıkla yansıtan bir bestecidir. Şostakoviç'in 7. senfonisi Leningrad, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi kuşatması altındaki Leningrad için yazıldı. Açlık, yıkım ve ölümle çevrili bir şehirde bu eser halkın direnişini ve umudunu simgeleyen bir sese dönüştü. Kuşatma yıllarında şehirde hayatta kalan bitkin müzisyenler tarafından icra edildi ve bu müzik aynı zamanda cepheye yerleştirilen hoparlörlerle karşı tarafa, yani Alman askerlerine kadar ulaştı. Şimdi dilerseniz bestecinin işgal temasının ruhumuzda hissettirecek o bölümüne kulak verelim. Şostakoviç'in 7. senfonisi Leningrad, HR Senfoni Orkestrası eşliğinde Şef Klaus Makela yönetiminde dinliyoruz.

Aslında çoğu zaman unutuyoruz ama her nota bir insanın kalbinden geçerek doğuyor. Ve bu gerçeği en güçlü şekilde hissettiren isimlerden biri de kuşkusuz Giuseppe Verdi. Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata, Aida, Otello ve Nabucco. Bir halkın özgürlük özlemini de müziğe dönüştüren güzel operalar. Bu operalarla dünya müzik tarihini derinden şekillendirdi Giuseppe Verdi. Hayatını bilmeyenler için sahnedeki bu büyük eserler ihtişamlı görünse de arkasında son derece trajik kayıplar ve acıyla örülmüş bir yaşam vardı. Besteci ardı ardına yaşadığı büyük kayıplarla sarsılmış, iki çocuğunu ve çok sevdiği eşini kaybettikten sonra derin bir yasın içine çekilmişti. Hatta bir daha asla beste yapmamaya karar verecek kadar tükenmişti. Tam bu noktada La Scala Operası'nın yöneticisi ona Nabucco'nun metnini uzattı. Verdi isteksizce aldığı bu

Bu metni eve getirip masaya bıraktığında sayfalar arasında gözü tek bir cümleye takıldı. Va pensiero. Git düşüncem. İşte bu kelimeler onun iç dünyasına dokundu. Gece boyunca uyuyamadı ve o kırık kalbin içinden yalnızca bir opera değil, yeniden hayata dönüş yazıldı. Hikayesinden sonra sıra geldi eseri dinlemeye. Verdi'nin Nabucco operasından Va pensiero sulla ali dorate, Esirler Korosu bölümünü Orkestra del Teatro Le Fenice ve korosu, koro şefi Claudio Morino Moretti yönetiminde dinliyoruz. Zamanın ruhunda kalın.

Verdi'den sonra bir başka deha opera bestecisinde sıra Giacomo Puccini, Turandot adlı eseri. Operanın yarım kalan en büyük başyapıtlarından biridir. Puccini yaşamının son döneminde ağır bir hastalıkla mücadele eder ve bu dev eseri tamamlamak için zamanla yarıştığı bir süreçten geçer. Dünyanın belki de en ünlü aryası Nessun Dorma'yı da barındıran bu eserin arkasında gerçek bir ölüm yarışı vardır. Puccini gırtlak kanserine yakalanmış ve ameliyat için Brüksel'e gitmeden önce bu dev operayı bitirmek için zamana karşı yarışıyordu. Sürekli yanındaki kağıtlara bu opera bitmeli, yetişmeyecek notları alıyordu. Ancak 1924 yılında Brüksel'de geçirdiği ameliyattan sonra kalbi dayanamadı. Ve Turandot'un 3. perdesinin ortasında Liu adlı karakterin tam da intihar ettiği sahnede hayatını kaybetti. Eser yarım kaldı. Peki biz bugün bu dünyaca ünlü operanın tamamını nasıl dinleyebiliyoruz derseniz eğer, eser bestecinin bıraktığı taslaklar doğrultusunda öğrencisi Franco Alfano tarafından yeniden tamamlandı ve sahneye taşındı. Operanın en bilinen bölümü Nessun Dorma, yani kimse uyumasın, eserin finalindeki umut ve zafer duygusunu taşıyan güçlü bir aryadır. Turandot operasının premieri 1926 Milano'da La Scala'da gerçekleşti ancak Puccini eserinin sahnelenişini göremedi. Puccini'nin ardından eser sahnelenmeye devam ettiğinde orkestra şefi Arturo Toscanini ilk temsillerinden birinde bestecinin yazabildiği son bölüme geldiğinde orkestrayı durdurmuş ve seyirciye dönerek şu sözleri söylemiştir. Burada bestecinin kalemi durdu. Ve o andan itibaren Turandot yalnızca bir opera değil, yarım kalmış bir hayatın, tamamlanmamış bir müzikal mirasa dönüşmüş hali olarak sahnede yaşamaya devam ediyor. O halde gelin dinleyelim, tenor ünlü şarkıcı Jonas Kaufmann seslendirecek BBC Senfoni Orkestrası ve Korosu eşliğinde Şef Marin Alsop yönetiminde 2015 konser kaydıyla Puccini'nin Turandot operasından Nessun Dorma aryasıyla zamanın ruhu devam ediyor.

Bugün dinlediğimiz her eserin ardında bir insan ve her insanın ardında bir hikaye vardı. Kırıldığı, sustuğu, direndiği ve yeniden doğduğu anlara tanık olduk. Bugün zamanın ruhunda bir bestecinin hayatını değiştiren her sarsıntı, müziğin içinde yeni bir sese dönüştü. Aşk, kayıp, hayranlık ve isyan.

en kırılgan ve en güçlü haline birlikte kulak verdik. Yüzyıllar öteden zamanın ruhunda bize doğru dokunarak, bazen bir müziğin insan içinden geçen en doğru cümle olduğuna, sessiz kaldığımız yerde bile bizi anlattığına, yorulduğumuz yerde bizi taşıdığına şahit olduk. Belki besteciler için bir kayıp, çoğu zaman ya suskunluğa ya da büyük bir yaratıcı sıçramaya dönüşüyor. Mussorgsky'nin hayatındaysa bu ikinci yol gerçekleşti. Yakın dostu ressam Vladimir Hartman'ın genç yaşta kaybetmesi üzerine onu derinden sarsan ama sanatının yönünü değiştiren bu hamle, Hartman'ın anısına bir sergiden esinlenerek Sergiden Resimler adlı eserini besteledi. Ve böylece bu büyük dostluk müzikte ölümsüz bir yürüyüşe dönüştü. Bu güzel eserle veda ediyorum bugün sizlere. Hayatınızda yaşadığınız tüm güçlüklerin sizi yoran bir yük değil, yeniden ayağa kalkmanızı sağlayan bir güce dönüşmesini temenni ederim. Hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar. Her salı saat 11'de TRT Radyo 3'te Zamanın Ruhunda yeniden görüşünceye kadar iyilikten şaşmayın. Kalbinize mutluluk veren şeylerle ilgilenin ve asla vazgeçmeyin.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki ile Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınacak. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Safdan Hafter'le bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ele alındı, çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi. MHP Genel Başkanı

Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez dedi. Partisinin grup toplantısında hitap eden Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz edenin alnını karıştırırız ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. Özel'in gündeminde olağanüstü kurultay taleplerinin olması bekleniyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların bilinçli bir dijital vatandaş olabilmesi için en güçlü şifrenin aile içindeki güven ortamı olduğunu söyledi. İç iletişimi kuvvetli ailelerimiz, milletimizin en stratejik gücüdür dedi. Burhanettin Duran, çocuk ve gençlere yönelik temiz içerik sunan TRT Çocuk ve TRT Genç'in yayınlarının önemine dikkat çekti. İletişim Başkanı, yeni iletişim teknolojileri ve aile panelinde hitap etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile değerlerini reyting malzemesine dönüştürenlerle mücadelenin süreceğini söyledi. Aile yapımızın ve kültürel kodlarımızın örtülü emellerle şekillendirilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Bakan Göktaş, yeni iletişim teknolojileri ve aile panelinde hitap etti. Aziz İhsan Aktaş, suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu başladı. Duruşma gün boyu sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaya karşı savunmalarıyla sürecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada 5 yeni şüpheli gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 6 şüpheli ise tutuklandı. Karaal ise ifadesinde "Benden 500 kilogram altın istediler" dedi. Şüphelilerin kendisini öldürmek üzereyken polis tarafından kurtarıldığını söyledi. Van Erciş Karayolu'nda devriyede görevli jandarma aracına hafif ticari aracın çarpması sonucu bir jandarma personeli şehit oldu, 5 kişi yaralandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de dip çamuru temizliğiyle dünyanın en büyük çevre projelerinden birinin gerçekleştirildiğini söyledi. Marmara Denizi için çalıştıklarının altını çizdi. Bakan Kurum, Marmara'yı en çok kirleten İstanbul olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Marmara için hiçbir şey yapmadı, yapmıyor dedi. Faili meçhul cinayetlere ilişkin birçok dosya yeniden soruşturuluyor. Şanlıurfa Viranşehir'de 2023 yılında bir kadının intiharı olarak değerlendirilen ölümü yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda aydınlatıldı. Olayın tasarlayarak kasten öldürme suçu kapsamında gerçekleştiği tespit edildi. İki şüpheli tutuklandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar arttı. Rusya, Ukrayna'nın saldırısında 5 kişinin öldüğünü açıkladı. Rus ordusunun da Donetsk'te ilerleme kaydettiğini ifade ettiler. Birleşmiş Milletler, tarafları artan hava saldırıları konusunda uyardı. Haberleri sunduk.

0: öyle bir deniz ki kıyılarından aşk kokan şiirle şarkılar yankılanır. Dalgaları sahillerini okşarken müzik sizi kendine tutsak eder. Anıların sağanağına yakalanırsınız. Akdeniz Melodileri başlıyor.
1: Carlos Cuevas 1995'te İspanya'da doğmuştu. Katalan şarkıcı Por Si Volvieras adlı şarkısı ile tanınmıştı ve büyük ün kazanmaya başlamıştı bu şarkıyla. Eğer Geri Dönersen adlı şarkıyı gelin dinleyelim.

Eğer geri dönersen diyordu Por si volvieras adlı şarkısında Katalan şarkıcı Carlos Cuevas. Kubalı şarkıcı Gloria Estefan'ın içimize işleyen yanık bir sesi vardır. Madrid'deki konserinde salon izdihama uğramıştı. O konserden bir şarkıyı sizlere dinletmek istiyorum. Como me duele perderte. Seni kaybetmek bilemezsin ne kadar acı verir bana.

Gloria Estefan'ı dinledik. Seni kaybetmek bana çok acı veriyor diyordu sanatçı şarkısında. Como me duele perderte. İspanya'da çok ünlü olan şarkıcı Pantoja söylediği şarkısında sana söylersem diyor. Si te contara.

Pantoja'nın hikaye anlatırcasına söylediği Site Contara adlı Latin dünyasının en iyi şarkılarından birini dinledik. Napoli'ye uzanalım. Angelo Battisti'nin mandolini bizleri Akdeniz kıyılarında gezdirsin biraz. The Chitim Celavoye.

0: Angelo Petisi ve mandolini bizi Akdeniz kıyılarına götürdü eski bir İtalyan aşk melodisiyle, The Chitin Chelavoye. Şimdi Ömür Göksel son bestelerinden birini sizlere söylüyor, içindeki fırtınalara rağmen düşüncelerinde yaşattığı sevgilisine yazdığı bir şarkıyı, Seni Düşündüm.
1: Sabah uyandığımda seni düşündüm. Dün gece zaten rüyamda görmüştüm. Yüzümü yıkarken, duşumu alırken, aynaya bakarken, saçımı tararken.

Çayımı içerken, radyoyu açarken, bir şarkı dinlerken, gözlerim dolarken, hayaller kurup da sokağa çıkarken.

yağmur sonrasında güneş açarken, ufukta akşam, gün batarken, kitap okurken, camdan bakarken seni düşündüm, seni düşündüm. Hava kararınca, gece olunca, bir yıldız kayıp da

aslında içimde fırtınalar, haşin rüzgarlar, sağanak yağmurlar, tüm kasırgalar, sahile çarpan hırçın dalgalar, seni gösterir tüm pusulalar.

Seni düşündüm, seni düşündüm, seni düşündüm, seni düşündüm, seni düşündüm, seni düşündüm. Galiba seni seviyorum.

Seni düşündüm. Galiba seni seviyorum diyordu şarkısında Ömür Göksel. Şimdi yine Ömür Göksel, bu kez yine son albümünden sizlerden çok istek alan Tadından Yenmez adlı şarkısını sizlere söylüyor. Tadından Yenmez.

Hani ölüyü diriltir derler ya, öyle güzel bir besteydi Alexander Catlin'in çaldığı samba adlı parça. Şimdi Los Niños de Sara grubu Santa Maria adlı şarkılarıyla programımızın konuğu oluyorlar.

0: Santa Maria, Los Niños de Sara Gypsy grubundan dinledik. Şimdi İtalya'nın iki büyük şarkıcısının düetini aşk anlamındaki şarkıda dinliyoruz. El Amore, Mina ve Adriano Celentano birlikte söylüyorlar.
1: Buio sulle scale, silenzio che fa male.

Mina ve Adriano Celentano birlikte aşkı anlatıyorlardı söyledikleri şarkılarında. El Amore. Şimdi Gotan Project Tango grubu La Gloria adlı eserde harikalar yaratıyorlar.

La Gloria, yani Zafer. Bu güzel tangoyu Gotan Project Tango topluluğundan dinledik. Şimdi Ömür Göksel'i dinliyoruz. Çok sevdiği bir şarkısında Lonely One, yalnız birini anlatıyor, yalnız bir aşığı.

only one is me. You know that since you're gone, the lonely one.

Lonely One, Ömür Göksel söylüyordu bu güzel ve anlamlı şarkıyı. 1970 Meksika doğumlu Luis Miguel, Güney Amerika'nın en sevilen şarkıcılarından biridir. Yıllardan beri mukayese kabul etmez. Ne tuhaftır ki plakları İspanya'da Güney Amerika'dan daha fazla satıyor. Şimdi Luis Miguel, Motivos adlı şarkısında harikalar yaratmış. Gelin dinleyelim.

Louis Miguel söylüyordu. İçli, tenor sesiyle, motivos. Beni motive eden şeyler arasında en başta sen geliyorsun diyor.

Üzgün, kırgın bir kadın müzikle ancak bu kadar güzel teselli edilebilir. Sad Angel, gitara azul grubu çalıyorlardı. Üzgün Melek. Ben Ömür

Göksel. Her salı 12.05 13 saatleri arasında TRT Radyo 3'te Akdeniz Melodileri programımla sizlerle birlikteyim. Yayında emeği geçen Murat Aydoğdu ve teknik yönetmen Mahmut Dağıstan'a teşekkür ederim.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Müzikli Günce.
1: Müzikli Günce'ye hoş geldiniz değerli Radyo 3 dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu çalışanlarıyla birlikte ben Ersin Antep. Sizleri sağlık ve mutluluk temennilerimizle selamlıyoruz. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce. İletişim adresimiz müzikligünce@trt.net.tr. Saygıdeğer dinleyenler, bugün sizlerle Fransız besteci Adolphe Charles Adot'a ait ve 185 yıl önce 28 Haziran 1841 günü başkent Paris'teki Salle Pelletier'de Kraliyet Müzik Akademisi Tiyatrosu Bale Topluluğu tarafından ilk kez sahnelenen Giselle Balesi'nden bir kesit paylaşacağız. Fransız roman yazarı ve şair Théophile Gautier, Alman şair Heinrich Heine'nin Almanya'dan adlı kitabında anlattığı düğün günlerinden önce ölen kızların hayalet ruhları olan Willy'lerle ilgili bir Slav efsanesi üzerine kurgulanacak bale projesini tiyatro yöneticilerine götürdü. Victor Hugo'nun doğu hayalleriyle harmanlayarak sevgilisi tarafından ihanete uğrayan bir kızın kalp kırıklığından öldüğü ancak Willy'lerin intikamından onu kurtarmak için bir ruh olarak geri döndüğü merhametli davranışının onun da bir Willy olmasını engellediği şekilde bir öykü önerdi. Fikir benimsendi ve Jules Henri Vernoy de Saint-Georges'dan bir libretto yazması istendi. Adot besteci olarak işe alındı. Joe Coaly ve Jules Perrou tarafından koreografi hazırlandı. Orta Çağ döneminde Ren bölgesine geçen öykü şu şekilde kurgulanmıştır. Başroldeki Giselle isimli genç kız dans etmeyi sever ancak utangaçtır. Silezyalı Kont Albrecht kendisini Lua adında çiftçi olarak tanıtır, Giselle ile yakınlaşır. Hasat şenliklerinde köye gelen soylulardan uzak duran Kont'un gerçek kimliği ortaya çıkar, hassas kalbi yenilen Giselle'in ölümüyle ilk perde kapanır. İkinci perdede Willy'ler başlarında Miltay'la gece mezarlarından çıkarak erkeklere musallat olur. Mezarına çiçek bırakan Albrecht, Giselle'in ruhunu gördüğünde ağlar, af diler ve affedilir. Willy'ler Albrecht'i sıkıştırarak sabaha kadar dans etme cezası verir, Giselle'in sevgisi Kont'un hayatını kurtarır. Balenin ikinci

0: 185 yıl önce 28 Haziran 1841 günü başkent Paris'teki Salle Le Peletier'de Kraliyet Müzik Akademisi Tiyatrosu Bale Topluluğu tarafından ilk kez sahnelenen Fransız besteci Adolphe Charles Adon'un Giselle Balesi'nin ikinci perdesinden sona kadar seçtiğimiz kesiti Richard Bonin yönetimindeki Covent Garden'ın Kraliyet Opera Evi Orkestrası seslendirdi. Değerli dinleyenler, müzikli güncenin sonuna geldik. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce. Elektronik posta adresimiz müzikligunce@trt.net.tr. TRT Ankara Radyosu'nda yapım ve yayında emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte ben Ersin Antip, sizler için sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Esen kalın, müzikle kalın.
1: Müzikli Günce.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo

İyi günler sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 3'te yeni bir günümüzü dinlemek programında daha birlikteyiz. Bugünkü programımızda New York Eyalet Besteciler Birliği'nin girişimiyle yayınlanmış New York'un yeni müziğinin 25 yılı isimli albümden seçkilere yer vereceğiz. Yaklaşık bir saat sürecek beraberliğimizin sizler için ilgi çekici ve keyif dolu olması dileğiyle programımıza başlıyoruz.

2010 yılında New York Eyalet Besteciler Birliği'nin girişimiyle 5 kompakt disk olarak yayınlanan 25 Years of New York New Music isimli albüm şu sözlerle takdim edilmiş. Bu koleksiyon 20. yüzyılın sonları ile 21. yüzyılın başlarında etkin olan New York eyaleti ve New York şehrinde yaşayan ve tamamı New York Foundation for the Arts bursiyeri olan bestecilerin eserlerinden oluşan bir bütünlüğü belgelemektedir. Bu koleksiyonu oluşturmadaki amacımız iki yönlüdür. Bu bestecilerin ve müziklerinin Amerikan müzik tarihindeki yerini tanımak ve özellikle New York'u özgün, son derece rekabetçi, uluslararası bir merkez ve sanatsal yaratıcılığın yuvası olarak bağlamı içinde değerlendirmektir. Tarih yazılmalı. Bizim durumumuzda bu ses aracılığıyla yapıldı ve paylaşılmalıdır ki kolektif belleğin bir parçası haline gelsin. Yalnızca kişisel bir hatıradan ibaret olmak yerine kültürel bir değer kazansın. Bu bağlamda bu koleksiyon müzik tarihinin ve onun takipçilerinin dikkatini yönlendirmeyi, içindeki sanatçılar için yeni bağlamlar ve dinleyiciler bulmayı amaçlamaktadır. Sevgili dinleyiciler, şimdi bu albümden dinleyeceğimiz ilk esere Tuba Tıraş'a geçiyoruz. Amerikalı besteci ve klarnetçi Daniel Goody bu eserinde 1981'de Kanada'nın Cape Town Breton adasında kaydettiği bir yalnız ötücü kuşu Hermit Thrush'ı çıkış noktası olarak almış. Goody bu kuşun ötüşündeki harmonik yapıyı alıp orkestral olarak genişlettiğini, kuşu tuba kadar büyük ve güçlü bir sese sahipmiş gibi hayal ettiğini ve esere de bu nedenle Tuba Thrush adını verdiğini belirtmiş. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi Daniel Goody'nin Tuba Thrush isimli eserini Tara Simonsis yönetimindeki Flexible Orkestra'dan dinliyoruz.

Daniel Goode'nin Tuba Tıraş isimli eserini Taras Simonsis yönetimindeki Flexible Orkestra'dan dinledik. Sırada George Tsontakis'in Gymnopédies isimli eseri var.

George Sontakis'in Gymnopédies isimli eserini bestecinin kendi yönetimindeki Ensemble Concert Nova'dan dinledik. New York merkezli bestecilerin eserlerinden oluşan albümü dinlemeye besteci Louis B. Berg ve tap dansçısı Anita Feldman'ın ortak çalışması olan Hexa isimli eseriyle devam ediyoruz.

Weberg ve tap dans sanatçısı Anita Feldman'ın ortak çalışması olan Hexa isimli eseri elektronik masada bestecinin kendisi ve vurmalı çalgılar sanatçısı Gary Shaw seslendirdi. Sırada David Simmons'un Tupper isimli eseri var. 1992 yılında Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için yazılan eserde her biri bir sayı ile temsil edilen 12 müzikal jest bulunmakta. Örnek verecek olursak 1 numara uzun aşağı doğru glissando, 12 numara ise tek bir sesi sürdürüp aynı sesi ıslıkla çalmak. Eserde çalınacak perdeler belirtilmemiş ancak bazı ritmik motifler verilmiş. Eserin çözülmesi yani yorumlanması tamamen çalgıcıların doğaçlama becerilerine ve grup içi

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Gülsin Onay'la Radyo 3 Atölyesi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Atölyemize hoş geldiniz. Almanya turnemin harika konserleri arasında radyo başında sizlerle yeniden buluşmak benim için büyük bir keyif. Yoğun bir turne programının tam ortasındayım ama bugünkü programımızı çok özel bir isme, Alman besteci Karl Maria von Weber'e ayırdım. Çünkü bu yıl Weber'in hem doğumunun 240. yılı hem de ölümünün 200. yıl dönümü. 19. yüzyıl müziğini kökten değiştiren bu büyük besteciyi bugün Radyo 3 Atölyemizde özel bir yayınla anıyoruz.

Dahi besteciler çağının ötesinde olduğu için övülür. Fakat müzikolog Richard Görer 1936'da Weber için farklı bir şey yazarak Weber bir dahi değil, yaşadığı çağın tipik bir temsilcisidir demişti. Bu tartışmalı bir görüş. Bazı müzikologların Weber'in hakkının tam teslim edilmediği fikrine ben de katılıyorum. Bugün salonlarda Der Freischütz operası, iki klarnet konçertosu ve biz piyanistlerin iyi bildiği Konzertstück dışında pek bir eseri çalınmasa da ondan sonra gelen büyük besteciler Weber'e çok şey borçludur. Örneğin Wagner, kendi müzikal gelişiminde Weber'in kilit bir rol oynadığını söyler. Hatta Weber'in müziğini duymasaydı asla müzisyen olamayacağını itiraf eder. Müzikolog Michael Tusa ise Weber'in Mendelssohn, Berlioz ve Liszt üzerindeki etkisi nedeniyle 19. yüzyılın çığır açan ismi olduğunu yazar. Şimdi bu çığır açan ismin harika bir eserini dinleyelim. Opus 34, Klarinet Beşlisinden bölümleri klarinetçi Kalman Berkes ve Auer Quartet seslendiriyor.

Weber'in Opus 34 Si bemol majör klarinet beşlisinden bölümler dinledik. Klarinetçi Kalman Berkes ve Auer Quartet seslendirdi. Karl Maria von Weber bundan 240 yıl önce 1786 yılının Kasım ayında Kuzey Almanya'daki Oitin kasabasında doğdu. Babası yetenekli bir kemancı ve gezgin bir tiyatro yöneticisiydi. Annesi ise bir opera şarkıcısıydı. Babasının hayattaki en büyük amacı Mozart'ın babası gibi şöhret ve servet kazanmaktı. Bu yüzden Karl'ı da bir çocuk dahi olarak yetiştirmek istedi. Küçük Karl ailesinin seyyar tiyatrosuyla Avrupa'yı gezerken kulislerde büyüdü. Çok küçük yaşta piyano ve şan eğitimi almaya başladı. Ancak yeteneği hemen ortaya çıkmadı. Hatta abi Fritz bir gün ona "Karl, senden asla bir müzisyen olmayacak" demişti. Yine de babası ısrar etti. Karl 11 yaşına geldiğinde Michael Haydn'ın öğrencisi oldu. Salzburg'daki bu dönemde ilk küçük komik operalarını ve enstrümantal parçalarını yazmaya başladı. Müzik eğitimini daha sonra Viyana'da Abbe Vogler ile tamamladı. Hocası Abbe Vogler, Weber'in henüz 18 yaşındayken Breslau'da şef olmasını sağladı. Fakat genç Weber disiplin konusunda çok sertti. İstekleriyle orkestrayı bıktırdı. 2 yılın sonunda müzisyenlerin baskısıyla görevden alındı. Radyo 3 atölyemiz Opus 79 Piyano ve Orkestra için Konzertstück adlı eseriyle devam ediyor. Weber bu eseri başlangıçta 3. bir piyano konçertosu olarak tasarlamıştı. Ancak tek bir kesintisiz bölümden oluşması ve açık bir programı olması nedeniyle konçerto değil, konser parçası adını vermeyi tercih etti. Eseri 1821'de Der Freischütz operasının premierinin yapıldığı sabah eşi Caroline ve öğrencisi Julius Benedict'e ilk kez baştan sona çalmış ve programını şöyle açıklamıştı. Bir şatonun hanımefendisi balkonunda yapayalnız oturmuş, gözlerini uzaklara dikmiş bakıyor. Şövalyesi kutsal topraklara Haçlı seferine gitmiş. Yıllar geçmiş, savaşlar verilmiş, acaba hala hayatta mı? Onu bir daha görebilecek mi? Heyecan içindeki hayal gücü gözlerinin önüne soylu kocasının savaş alanında yaralı ve terk edilmiş halde yattığı bir sahne getiriyor. Keşke kanatlanıp yanına uçabilse ve onunla birlikte ölebilseydi. Bilincini kaybederek geriye doğru yığılıyor. Tam o sırada uzaklardan bir trompet sesi duyuluyor. Orada ormanın derinliklerinden yaklaşan, güneş ışığında parıldayan bir şeyler var. Dalgalanan sancaklarıyla şövalyeler geliyor. Ve işte kocası da onların arasında. Kadın özlemle eşinin kollarına yığılıyor. Sonu gelmeyen bir mutluluk. Binlerce ses aşkın zaferini haykırırken orman bir sevgi şarkısı fısıldıyor. Radyo 3 atölyemizde Konzertstück'ü piyanist Peter Rösel ve Herbert Blomstedt yönetimindeki Staatskapelle Dresden seslendiriyor.

Weber'in Opus 79 konser parçasını dinledik. Peter Rösele, Herbert Blomstedt yönetimindeki Staatskapelle Dresden eşlik ediyordu. Weber sadece beste yapmıyor, gazete ve dergilerde müzik eleştirileri de yazıyordu. İlk başlarda Beethoven'ın tarzını pek beğenmiyordu. Hatta 4. senfonisini sert bir dille eleştirmişti. Buna rağmen 1823'te Viyana'da bir araya geldiklerinde Beethoven onu çok sıcak karşıladı. Kulakları iyi duymayan Beethoven Weber'e sarılarak "Sen gerçekten şeytan tüyü olan harika bir adamsın. Berlin'deki başarını biliyorum." demişti. Beethoven'ın bahsettiği başarı Der Freischütz operasının premieriydi. Bu eser tarihe Alman romantik operasının ilk ve en önemli örneği olarak geçecekti.

Weber'in Der Freischütz Uvertürünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Nikolaus Harnoncourt yönetiyordu. Weber ufak tefek, çelimsiz ama çok enerjik bir adamdı. Cana yakın ve espriliydi. Çok sayıda dostu vardı. Ancak genç yaşından beri veremle mücadele ediyordu. Londra'daki Covent Garden Operası ondan yeni bir opera istediğinde doktorları hayır dese de Weber Londra'ya gitti. Oberon Operası Londra'da büyük başarı kazandı. Ama ne yazık ki besteci premierden 2 ay sonra 5 Haziran 1826'da henüz 39 yaşındayken hayata veda etti. Önce Londra'da gömüldü. Ölümünden 18 yıl sonra Wagner'in çabasıyla cenazesi Almanya'ya, Dresden'e getirildi. Törendeki orkestrayı bizzat Wagner yönetti ve mezarı başında yaptığı konuşmada Weber'i Alman topraklarının en saf müzisyeni olarak tanımladı.

Bu yıl tüm dünyada doğumunun 240, ölümünün 200. yıl dönümünde anılan Karl Maria von Weber'e ayırdığım program böylece sona eriyor. Benim için bu programı hazırlamanın bir diğer anlamı da şu an devam

Mame'den Almanya turnem süresince onun yaşadığı, iz bıraktığı bazı şehirlerde konserler veriyor oluşum. Geçtiğimiz günlerde 19 ve 20 Haziran'da Münih'teydim. Önce Polonya Büyükelçiliği'nde, ardından Holzmühle sahnesinde dinleyicilerle buluştum. Bugün konser sırası Stuttgart'ta. 26 Haziran Cuma günü ise Edingen'deki tarihi Schloss Neckarhausen Sarayı'nda sahnede olacağım. Tüm konser ve etkinlik haberlerime sosyal medya hesaplarımı takip ederek ve web sayfamdan erişebilirsiniz. Gelecek hafta Radyo 3 atölyemizde yeniden buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.
1: Duygu sese, ses notaya dönüşür. Yaşamın içinde müzik olarak ifade edilen notalar, besteciler tarafından en değerli defterlere yazılır ve yazılı bu eserler okuyan, izleyen ve dinleyenlerin beğenisinde saklanır. Merhaba. Sevgili müzikseverler, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz programımızın bugünkü konuğu Richard Strauss. Küçük kabile ve topluluklar zamanla büyük oluşumlara dönüşür. Var olan toprakların güvenliği ve yenilerinin eklenmesi için mücadele edilir. Adına ülke, rejim ve yeni yapılanma denir. Süreç kayıplar kadar kazanç da getirir. Halk geçmişe dair her şeyi biriktirir. Sanatsa birikenleri estetik bir biçimde tüm dünyaya geri verir. Bu ülkelerden biri olan Almanya, günümüzde Avrupa'nın en büyük ekonomisi yanı sıra sanat tarihine de sahip ülkelerden biri. Almanya'da dünyaya gelen klasik müzik bestecisi Richard Strauss ise dönemin en büyük bestecilerinden. Bizim de bugünkü program konuğumuz. Şimdi onun ilk eserine geçelim. Richard Strauss'un Opus 7 Mi Bemol Majör Serenadını Friedrich Fennell yönetimindeki Eastman Üflemeli Çalgılar Topluluğu seslendiriyor.

Richard Strauss'un Opus 7 mi bemol majör serenadını Friedrich Fennell yönetimindeki Estman Üflemeli Çalgılar Topluluğu seslendirdi. Strauss 1864 senesinde Münih'te dünyaya gelir. Müzisyen ve eğitimci kökleri Richard'ı da etkiler. Henüz 6 yaşındayken kendi kendine yaptığı beste çalışmaları ileride dünyanın en büyük bestecilerinden biri ya da orkestra şefi olacağını göstermez elbette. Çünkü senfonik şiirleri, piyano ve orkestra eserleri ya da operaları henüz yazılmamıştır. Üstelik ülkesinin içinde bulunduğu sancılı dönüşüm sürecinde ve ard arda gelen büyük savaşların gölgesinde olgunlaşır besteci. Şimdi Strauss'un henüz 18 yaşındayken yazdığı programımızdaki ikinci eserine kulak verelim. Opus 11 bir numaralı mi bemol majör korno konçertosundan bölümleri kornocu Peter Dam, oboacı Manfred Clement, klarinetçi Manfred Weise ve fagotçu Wolfgang Lipscha seslendiriyor. Soliste Rudolf Kemp yönetimindeki Staatskapelldresten eşlik ediyor.

Richard Strauss'un Opus 11 1 numaralı mi bemol majör korno konçertosundan bölümleri, kornocu Peter Dam, oboacı Manfred Clement, klarinetçi Manfred Welse ve fagotçu Wolfgang Lipscher seslendirdi. Soliste Rudolf Kempf yönetimindeki Staatskapelle Dresden eşlik etti. Strauss geç romantik geleneğin etkisinde yetişir ve ilk döneminde daha biçimsel bir anlayışı benimser denir. Fakat zamanla senfonik şiir türüne yönelirken programlı müziğinde en bilinen temsilcilerinden biri haline gelir. Orkestrasyonu formal yapıdaki başarısı, teknik inceliği ve duygu inşası olağanüstü bulunur. Babasının müzikal içgüdülerini aldığı günden itibaren kariyerini ileri taşıyan besteci, edebiyata olan ilgisi ve orkestra şefi unvanıyla da tarihteki yerini alır. Ve yokluk yılları, dünya savaşları, çalkantılı ve merhametsiz zamanlarda bile müziğini ve beste çalışmalarını her şeyin önünde tutar. Yaşamı boyunca üreten Strauss, 1949 senesinde böbrek yetmezliği ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayata veda eder. Şimdi Richard Strauss'un Opus 28, Till Eulenspiegel'in Neşeli Maceraları başlıklı senfonik şiirini Antal Dorati yönetimindeki Minneapolis Senfoni Orkestrası yorumuyla sunuyoruz.

Trauss'un Opus 28 Tilo'yla Spiegel'ın Neşeli Maceraları başlıklı senfonik şiirini Antal Dorati yönetimindeki Minneapolis Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımız Strauss'un Opus 30 Serdüşt Dedi Ki başlıklı senfonik şiirinden seçkilerle sürüyor. Kemancı Joseph Silverstein seslendiriyor. Soliste Seiji Ozawa önderliğindeki Boston Senfoni Orkestrası eşlikte.

Richard Strauss'un Opus 30 Zerdüşt Dedikodu başlıklı senfonik şiirinden seçkileri kemancı Joseph Silverstein seslendirdi. Soliste Seiji Ozawa önderliğindeki Boston Senfoni Orkestrası eşlik etti. Besteciler eserlerinin ne kadar yaşayacağını bilmeden yazar, yorumcularsa eserleri daima yaşatmak için seslendirir. Bu yorumculardan biri 1992 senesinde Fransa'da dünyaya gelen piyanist Guillaume Balon olur. Henüz çocuk yaşta başladığı piyano ve keman eğitimi Paris Konservatuvarında devam eder. 2015 senesinde Clara Haskell Uluslararası Piyano Yarışması'nda aldığı Modern Zamanlar Ödülü'yle başlayan ödüller birbiri ardına gelir. Konserler ve konserlerdeki performansları müzik ileri gelenlerini heyecanlandırırken çağdaşları arasında klasik müziğin yeni kazanımı olarak görülür. Şimdi Guillaume Belom'un seslendireceği Richard Strauss'un 5 piyano parçasından Opus 3 5 numaralı seçkiyle veda vakti.

Richard Strauss'un 5 piyano parçasından Opus 3 5 numaralı seçkiyi piyanist Guillaume Belom seslendirdi. Müziğin öyküsü hangi yolu kullanırsa kullansın deftere yazılan yeni notalarla yeniden şekillenir. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Bir sonraki hafta tekrar buluşuncaya dek. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbağ ile birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan müziğin ve umudun hep olduğu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

Saat 17. İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki ile Ankara'da bir araya geliyor. Beştepe'deki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınacak. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. Polonya, Türkiye'nin SİHA ihraç ettiği ilk NATO ve AB üyesi ülke konumuyla dikkat çekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türk milletine kimsenin biçim veremeyeceğinin altını çizdi. Egemenlik sahamıza itiraz etti.

Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından konuşan Sarı, CHP Kayseri ve Antalya il örgütlerinin feshedildiğini açıkladı. Ayrıca Kayseri yönetiminin disipline sevk edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor Ignatius II. Efrem Kerim ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bedesten imha sahasında özel bir firma tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmat patladı. İki personel hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt ve Kırıkkale merkezi 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 119 kişi gözaltına alındı. Zanlıların 14'ü tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin, İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Trump'ın saldırı tehdidine yanıt verdi. Anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de normale dönüyor. Türkiye Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son olarak 21 Haziran sabahı Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Uraloğlu Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının

NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar toplantı yasakları getirildiğini duyurdu. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara da yetkisiz araç ve şahıs girişi yasaklandı. 2023'te göreve başlayan sözleşmeli öğretmenler yasal çalışma süresi şartını henüz tamamlayamadıkları için yaz dönemi mazeret tayinlerine başvuramayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu öğretmenler için Eylül ayında ayrı bir mazeret tayini duyurusu yayımlanacağını açıkladı. Yaz dönemi için Kur'an kursları kapılarını açıyor. Eğitimler 6 Temmuz'da başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülüklerince yürütülecek kurslar için başvuruların başladığını duyurdu. Kurslarda 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik Kur'an eğitimi verilecek. Haberleri sunduk.

0: müzik hafızası.
1: The White Stripes'tan tanıdığımız Jack White, tartışmasız son yılların en üretken müzisyenlerinden biri. Asıl grubu The White Stripes'ı dağıtmış, ara ara yan projeleri The Raconteurs ve The Dead Weather'la kısa süreli heyecanlar yaratıyor olsa da Amerikalı müzisyen solo albümleriyle tozu dumana katmayı her zaman başarıyor. Jack White üstelik prodüktör olarak da dikkat çekici çalışmalara imza atıyor. Bununla yetinmeyip yapımcı olarak çalıştığı albümlerde çalmayı da ihmal etmiyor. White'ın bir de son derece başarılı işleyen bir plak firması var. Bu çatı altında yeni yeteneklerle müzik dünyasının şöhretli isimlerini bir arada tutabiliyor. Merhaba, bugün baştan sona Jack White kokan bir programla karşınızda olacağız. Kurduğu, çaldığı gruplardan müzisyen olarak katıldığı parçalara, prodüktörlüğünü yaptığı albümlerden söz yazarı ve besteci olarak imzasını attığı işlere, plak firmasından çıkardığı 45'liklere kadar geniş bir yelpaze açacağız önünüze. İşte ilk kaydımız, rapper Black Milk'i Jack White'la buluşturan parça Brain.

Beyaz Perde'den tanıdığımız aktör John Reilly'yi Tom Brosseau'la buluşturan parça Jack White'ın plak firmasından çıkan bir country klasiği. John and Tom'u bir Delmar Brothers cover'ında dinliyoruz. Gonna Lay Down My Old Guitar.

Jack White'ın grubu The White Stripes'ı dağıttıktan sonra çıkardığı ilk solo albümünde de boy gösteren Pocky Lafarge, White'ın Blunderbuss turnesinin Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada konserlerine de katılmıştı. Lafarge, White'ın bastığı 2013 yılı EP'sinden Central Time'la radyolarınızda.

Jack White'la ortaklık gerçekleştiren isimlerden biri de son yılların yıldızı parlayan isimlerinden Michael Kiwanuka. Kiwanuka'yı Jack White'ın plak firmasından basılan 2013 yılı 45'liğinde dinliyoruz. You Got Nothing to Lose.

Jack White'ın grubu The White Stripes sürerken hayata geçirdiği yan projelerinden biri olmuştu The Raconteurs. Sıradaki kayıtlardan ilki The Raconteurs'un çıkış albümü Broken Boy Soldiers'dan gelecek. Jack White, Brandon Benson, Jack Lawrence, Patrick Keeler dörtlüsü yani The Raconteurs, Broken Boy Soldier'la konumuz oluyor.

Jack White, 2. The Raconteurs albümünü hiç tanıtım kampanyasına girişmeden yayın tarihinden sadece bir hafta önce duyurmuştu. 2008 tarihli Consolers of the Lonely buna karşın alternatif müzik çevrelerinde epey ses getirdi. Amerikan ve Birleşik Krallık listelerinde ilk 10'da boy gösterdi. En iyi ses mühendisliği kategorisinde bir de Grammy kazandı. Jack White,

0: Radyo 3.
1: Jack White'dan bahsedip asıl grubu The Viceroy'ı atlamak olmaz tabii. Davuldaki Meg White'la birlikte hayat verdiği grubunu 2011'de dağıtan Amerikalı müzisyeni The Viceroy yıllarından The Hardest Button to Button'la hatırlıyoruz. The Viceroy'ı İngiltere listelerinde bir numaraya yükselten 2003 tarihli Elephant albümünden geliyor.

Rockfire Funk Express'in gariptir bir grup olarak müzik sahnesinde olduğu yıllarda resmen yayınlanmış herhangi bir albümü ya da 45'liği yoktu. Ancak bu bazı kayıtlar yaptıkları gerçeğini de değiştirmemişti. Yaklaşık 40 yıldır bir kenarda unutulan Rockfire Funk Express parçalarını gün ışığına çıkarmak Jack White'ın plak firmasına nasip oldu. 1973'te kaydedilen bu parçalar 2013 tarihli bir 45'liğin iki yüzünde yer alıyor. İşte A yüzü kaydı. People Save the World. 1, 2, 3. One, two, three.

Jack White'ın bir diğer yan projesi The Dead Weather'la programı sürüyor. The Kills'dan Alison Mousart'ın vokalinde yer aldığı, Jack White'ın ise ağırlıklı olarak davulda boy gösterdiği The Dead Weather, ikinci albümü 2010 tarihli Sea of Cowards'dan Blue Blood Blues'u söylüyor.

The Secret Sisters, Laura ve Lyda Rogers'tan kurulu. 2010'da The Vice Stripes'tan Jack White'ın plak firmasından bir 45'lik çıkaran ikili, bu single'ın A yüzünde yer alan Johnny Cash bestesiyle konumuz oluyor. Big River'ın her notasında Jack White'ın prodüksiyonu kendisini hissettiriyor.

0: Radyo 3.
1: Petra, Tanya ve Rachel 2014'te birlikte bir albüme imza attılar. Bu üç kız kardeşin ilk vokalli albümüydü aynı zamanda. Jack White'ın bastığı çalışma Ry Cooder'ın yapımcılığında kaydedildi. The Haddon Triplets, eskilerden country klasiklerini seslendirdiği bu çalışmasından Slowly ile radyolarınızda.

Bugün The White Stripes'tan tanıdığımız Jack White konuğumuzdu. Amerikalı müzisyenin kurduğu, çaldığı gruplardan, müzisyen olarak katıldığı parçalara, prodüktörlüğünü yaptığı albümlerden, söz yazarı ve besteci olarak imzasını attığı işlere, plak firmasından çıkardığı 45'liklere kadar geniş bir yelpaze açtık önünüze. Süremizi Frank Fairfield'la tamamlıyoruz. Yine Jack White'ın plak firmasından basılan bir kayıt, Duncan and Brady.

0: Dünya listelerinden örneklerin yanında keşfedilmeyi bekleyen şarkılar saat 19'a dek sizlerle. Pop Durak TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılış Danimarka'da. Yaptığı müzikte ilham kaynakları Tove Lo ve Charlie XCX olan, hem elektronik hem de R&B unsurları harmanlayan Amy White. 15 Mayıs'ta çıkan Big Shark Club adlı mini albümden Ari destekli Walk Away.
1: Hey, this is Amy White. You're listening to Pop Durak on TRT Radio 3.

Danimarka'dan İngiltere'ye Georgia Smith yeni tekli What's Done Is Done. Şarkıda temelde yine alternatif R&B ve neo soul motifleri var, ancak bu kez yoğun bir garaj ve elektronik dans müzik etkisi de gözden kaçmıyor. Radyolarınızda Georgia Smith.

buradaydı. What Could Possibly Go Wrong dinledik. Şarkı Melanie C'nin ülkesi İngiltere'de 3 numaraya ulaşan yeni solo albümü Sweat'te yer alıyordu. Şimdi Kolombiyalı yıldız Shakira, Zootopia 2 filminde kullanılan, sözlerinde kendisiyle birlikte Ed Sheeran ve Blake Sledkin imzası olan Zoo.

TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta kullandığı Deep House ve Brezilya ritimleri sayesinde hem elektronik dans müzik hem de pop dinleyicilerine hitap eden DJ Alok. Vokalde Clementine Douglas'ın olduğu Body Talk. Takvimler 2024 yılında.

İtalyan asıllı Amerikalı DJ Matteo Milleri projesi Anima. Geçen yıl Billboard dans listesinde bir numarada Ellie Goulding destekli Hypnotized. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra Hollandalı Progressive House DJ'yi Armin van Buuren, Andrew Bayer ortaklığı yeni tekli Serendipity burada olacak ama önce Anima.

ve yazlık bir havayla sunan DJ Bob Sanklar, Latin dokunuşları taşıyan romantik temalı Amore Amor, şarkıdaki konuk Ukraynalı DJ Yaroslav Sagan.

Bir rock grubu Kiss'in 1979 albümü Dynasty'nin 1 numara 45'liği I Was Made For Loving You. Yıllar sonra yapılan cover versiyonda imzalar Broheim ve Ilya'ya ait.

Pop durak Norveç'ten ayrılıyor ve Romanya'ya ulaşıyor. DJ Edward Maya, yanında Alman prodüktör Rolipso ve Phoenix. Radyolarınızda Hold You Again.

Zaman yeni ve heyecan verici melodiler peşinde koşan elektronik müziğin yükselen yıldızı Kanadalı DJ John, yanında Ukraynalı meslektaşı Alan Wells. Radyolarınızda I Wanna Know.

Müzik çalışmalarını Avustralya'da sürdüren İngiliz house müzik efsanesi DJ Carl Cox, dünya çapında birçok ünlü kulüpte ve elektronik dans müzik etkinliğinde sahne aldı. Sayısız ödüle sahip yıldız isim BBC'de radyo programları da hazırladı. Yeni tekli Burn Tonight'ta konukları Alan Fitzpatrick ve Alex Calrose. Hemen ardından İngiliz prodüktör Kadeko ve Kanadalı meslektaşı A-Track Loving You'yla burada olacak.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından pop, rock, hit ve yeni şarkılarla saat 19'a dek sizlerle. Avusturyalı dans ve elektronik müzik prodüktörü November Kid yeni albümüne adını veren şarkı Feels Like Home.

Hanley ve Matthew Henley, Avustralya'dan New Disco müzik yapan ikili Yolanda Be Cool. 2010 yılından Do You Know Speak Americano onların imza şarkısıydı. Benny Kane ve Trace ile birlikte Making My Daydream Real ve Yolanda Be Cool.

Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Sunan Aydın Eroğlu.
1: Merhaba sevgili cazseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Radyo 3 dinleyen siz değerli dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün sizlere tromboncu Altın Şençalar'ın son albümü Natural Rhythm'i dinletmek istiyoruz. Annesi Meksikalı, babası Türk olan Altın Şençalar, Kaliforniya'nın Fremont şehrinde doğmuş ancak Texas'ın Temple kentinde büyümüş. Natural Rhythm, Altın Şençalar'ın 7. albümü ve Latin kökeninin müziğine en çok yansıdığı albümü. Kendisi bunu, annem Meksikalı, babam Türk ama ailemin Hispanik tarafıyla büyüdüm. Temelde müziğimin her yerinde Latin diasporası yayılıyor sözleriyle açıklıyor. Trombon çalmaya 11 yaşında başlayan Altın Şençalar daha 12 yaşındayken Brian Lynch ve Eddie Palmieri'nin albümü Simpatico'yu dinlediğinde trombonun Latin müziğinde solist olarak öne çıkabileceğini fark etti. Buna ek olarak Meksika müziğinde trompetçilerin daha düşük perdeden eşliklerde kullandığı trombonu kaydırma hareketine ek olarak tıpkı trompette bulunan 3 adet valfin olduğu valfli trombonların kullanılması da trombonun sadece eşlikçi değil solist bir enstrüman olabileceği konusundaki düşüncesini daha ilk gençlik yıllarına itibaren pekiştirdi. Albümden ilk dinleyeceğimiz çalışmalar bir Wayne Shorter bestesi olan One by One, Altın Şençalar'ın oğlu için bestediği Reflection ve bebop müziğini ilk benimseyen tromboncularan biri olan J.J. Johnson'ın bestesi Involved Horus. Altın Şençalar Shorter bestesi One by One ile ilgili olarak bu parça bana Guajira ritmini çağrıştırdığı için düzenlemesini yaparken bir mini big band için yazar gibi yazdım ifadelerini kullanıyor. Altın Şençalar Reflection için ona Latin müziği sevgisini aşılayan dedesi John Fernando Garcia'nın adını taşıyan oğlu John için bir bossa nova olduğunu ve oğlunun onun için bir baba figürü olan büyük babasıyla birçok benzerliğe sahip olmasını beklediğini belirtiyor. J.J. Johnson bestesi Involved Horus ise ona klavye ritmini hissettirdiği için bu parçayı da kalipso formatında düzenlemiş.

Altın Şençalı'nın önceki dönemlerde Texas ve New York arasında gidip gelen müzik yaşamı tamamıyla New York'a yerleşmesinden sonra daha yoğunlaşmış. Hatta New York'taki evine kira kontratını imzaladıktan birkaç saat sonra Michael Bublé ile 7 ay sürecek bir turneye çıkma teklifi almış. Şençalar New York'a geldikten sonra Michael Bublé'nin dışında Christian McBride, David Sanborn, Dee Bridgewater gibi isimlerle de çalıştı. Natural Rhythm albümünde Altın Şençalar'ın trombonla, trompet ve flügelhorn'da Alex Norris, flüt, alto ve soprano saksofonda Cheryl Cassidy, bariton saksofonda Michael Dees, piyanoda Artie Lahara, basta Boris Kozlov, davulda Gary Kerkezu, perküsyonda ise 900'den fazla kayıtta yer almış, Grammy ödülleri olan, her şeyden önemlisi Weather Report'un eski davulcusu ve perküsyoncusu Alex Acuña eşlik ediyor. Albümden şimdi John Coltrane'in Resolution adlı bestesiyle iki Altın Şençalar bestesini, Bahia de Plena ve Descarga de Dia'yı dinleyeceğiz. Altın Şençalar albümün açıklamalarında Coltrane'in Resolution parçasıyla ilgili olarak Resolution'a klavye ekleyerek ve onu 7 vuruşla alışılmadık bir ölçüye yerleştirerek bu parçanın yoğunluğunu onurlandırdığımdan emin olmak istedim diyor. Resolution'dan sonra dinleyeceğimiz Bahia de Plena, Puerto Rico kökenli bir müzik tarzından, Plena'dan esinlenerek yaptığı bir beste. Boris Kozlov'un bas solosu ile başlayan Descarga de Dia enerjik, neşe dolu bir parça.

Altın Şen Çalı'nın Natural Rhythm albümünde Meksika kökenli Corrido Mariachi, Puerto Rico kökenli Plena, Küba kökenli Guajiro, Bolero, Salsa, Trinidad Tobago kökenli Calypso ve Afro-Küban 6-8'lik ritimlerini duymak mümkün. Ancak Altın Şen Çalar bu ritimleri kolayına kaçıp olduğu gibi çalmak yerine caz armonileriyle bir araya getirerek kullanmış. Albümden şimdi dinleyeceğimiz New Life tıpkı programın başında dinlediğimiz Reflection gibi oldukça kişisel bir bestesi. New Life'ı kızı Lucia için bolero tarzında besteleyen Şen Çalar, parçaya benzer şekilde onun da duygusal derinliğe sahip, nazik ama sofistike bir tarzda olmasını bekliyorum diyor. New Life'tan sonra dinleyeceğimiz çalışmalar Lament ve Runaway. Lament yine bir J.J. Johnson bestesi ve orijinali bir balad olmasına rağmen Altın Şen Çalar bu besteyi her zaman iki üçlük bir salsa olarak duymak istediğini ve ona göre düzenlediğini belirtiyor. Lament'ten sonra Runaway yine bir Altın Şen Çalar bestesi ve Meksika kökenlerini en iyi yansıttığı eseri. Bu bestede Meksika'nın iki müzik tarzı, Corrido ve Mariachi bir araya geliyor.

Bugün sizlere tromboncu Altın Şençalar'ın son albümü Natural Rhythm'i dinletmek istedik. Altın Şençalar'ın son derece başarılı bestelerinin yanı sıra caz standartlarını oldukça cesur ve farklı bir şekilde yorumladığı Natural Rhythm albümünün son parçası Settling. Afro-Cuban bir blues olarak başlıyor ancak Altın Şençalar devreye girdikten sonra klasik blues ve swing tarzı kendini hemen hissettiriyor. Bu güzel çalışma ile sizlere veda ederken müziğin hayatınızdan hiç eksik olmamasını diliyoruz.

0: Tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Aydın Eroğlu, ses kayıtı Ardın Göktaş, teknik yapımlar Ramazan Özbay, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize müzik ve sağlık dolu haftalar diliyoruz.
1: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Keep the

Müziğin akışını değiştiren ve ilerleyen yıllarda Rock'n'Soul'un kralı ilan edilecek olan Solomon Burke'ün hayatı daha en başından itibaren inanç ve müzikle şekillenmişti. Henüz 7 yaşındayken ailesinin kilisesinde vaazlar vermeye başlayan sanatçı, bu sıra dışı yeteneğiyle halk arasında Wonder Boy Preacher, yani harika çocuk vaiz olarak anılmaya başlamıştı. Genç bir vaiz olarak kilisedeki sorumluluklarını aksatmayan Solomon Burke, aynı dönemde mikrofon başına da geçerek geniş kitlelere seslenen bir gospel radyo programına imza atıyordu. Kilise çatısı altında öğrendiği hitabet sanatı ve sesindeki o muazzam duygusal derinlik, onun popüler müzik dünyasını fethedecek seküler kariyerinin de habercisiydi.

Solomon Burke'ün profesyonel müzik yolculuğu aslında 1950'lerin ortalarında küçük bir dini plak şirketi olan Apollo Records'la başlamıştı. Ancak burada geçirdiği yıllar ona ne finansal bir güvence ne de hayal ettiği sanatsal özgürlüğü getirebildi. Genç sanatçı için her şeyin tıkanma noktasına geldiği tam da bu dönemde Solomon Burke, Atlantic Records'un vizyoner ismi Jerry Wexler'la Ahmet Ertegün'ün radarına takıldı. 1959 yılının sonlarında Apollo ile bağlarını koparan Burke, 1960 yılında resmi olarak Atlantic Records ailesine katıldı. Bu imza tam da Ray Charles'ın ayrılışıyla büyük bir boşluğa düşen ve zor günler geçiren plak şirketi için adeta bir can simidi oldu. Atlantic çatısı Burke'e sadece profesyonel bir stüdyo sunmadı. Aynı zamanda onun gospel kökenli güçlü yorumunu dönemin pop ve R&B anlayışıyla birleştiren önemli isimlerle çalışmasına da olanak tanıdı. Nitekim bu ortaklığın ilk büyük meyvesi bir country şarkısının muazzam bir soul yorumuna dönüştüğü 1961 tarihli Just Out of Reach oldu. Müzik tarihçileri tarafından soul çağının resmen başladığı anlardan biri olarak kabul edilen bu klasiği şimdi hep birlikte dinleyelim.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Ertegün Ünlü'nün de programındasınız ve Hall of Fame'e 2001 yılında dahil edilmiş Solomon Burke'le olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Solomon Burke'ün Atlantic Records'a adım atması, müzik tarihinin en özel dostluklarından ve profesyonel ortaklıklarından birinin kurulmasına vesile olmuştu. Ahmet Ertegün, Washington DC'de bir büyükelçinin oğlu olarak büyürken, siyahilerin müziğine, cazına ve R&B'sine aşık olmuş bir vizyonerdi. Solomon Burke ise bu müziğin kalbinden, bizzat sokaktan ve kiliseden geliyordu. İkilinin ilk tanışması New York'taki Atlantic Records ofisinde gerçekleşti. Ertegün, Burke'ün sesindeki o saf, işlenmemiş ama bir o kadar da hipnotize edici gücü ilk duyduğu an büyülenmişti. Aralarındaki ilişki hiçbir zaman sıradan bir patron-sanatçı ilişkisine dönüşmedi. Ertegün, Burke'e bir müzisyenden ziyade bir hikaye anlatıcısı ve bir dost olarak yaklaştı. Burke'ün saksafon yürüyüşlerine, üflemenilerin ritmine ve şarkı aralarındaki o meşhur vaaz benzeri konuşmalarına her zaman saygı duydu ve alan açtı. Burke sonraki yıllarda verdiği röportajlarda Ahmet Ertegün'den bahsederken, o sadece bize plak yapan bir adam değildi, bizim dilimizi konuşan, siyahilerin ruhunu, beyazların dünyasını hakkıyla tercüme eden gerçek bir vizyonerdi diyecek ve ona duyduğu hayranlığı her fırsatta dile getirecekti.

0: on a fast train. Going nowhere.
1: Solomon Burke ardında bıraktığı müzikal mirasa, Rolling Stones gibi gruplara ilham veren bestelerine rağmen pop listelerinde hiçbir zaman bir Aretha Franklin veya Wilson Pickett kadar devasa ana akım satış sayılarına ulaşamamıştı. Ancak onun müziğin temel taşlarından biri olduğu gerçeği 21. yüzyılın başında kurumsal olarak tescillendi. Müziğin en prestijli mertebesi sayılan Rock and Roll Hall of Fame 19 Mart 2001'de kapılarını Solomon Burke'e açtı. New York'taki meşhur Waldorf Astoria Oteli'nde düzenlenen 16. geleneksel törende Burke performans kategorisinde bu ödüle layık görüldü. O gece sahneye çıktığında kendisini bu seçkin kulübe takdim eden isimse modern R&B ve soul müziğin kraliçesi Mary Jane Blige oldu. Blige yaptığı duygusal konuşmada Burke'ün sesinin sadece bir müzik türü yaratmadığını, kendisi dahil sonraki tüm nesillerin şarkı söyleme biçimini şekillendirdiğini vurguladı. Solomon Burke ise törende kulübün başkanlığını da yürüten dostu Ahmet Ertegün'ün gözleri önünde ikonik iti Cry to Me'yi seslendirerek salondaki herkesi bir kez daha büyüledi ve adını tarihe altın harflerle kazıdı.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, bugün stüdyomuzda müziğin sınırlarını inancıyla genişleten ve Ahmet Ertegün'ün vizyoner dokunuşuyla dünyayı yerinden oynatan bir kralın Solomon Burke'ün hikayesine ortak olduk. 1960'larda country, gospel ve R&B tarzlarını eşsiz bir potada eriterek soul müziğin ilk gerçek öncülerinden biri olan Burke, sahnede pelerinler, taçlar ve devasa bir tahtla sergilediği o krallara layık şovlarıyla hafızalara kazındı. Ardında 21 çocuk, onlarca torun ve zamansız bir müzik mirası bırakan bu koca çınar 10 Ekim 2010'da Amsterdam'da dünyaya veda etti. Biz de bugün siyahilerin sesini dünyaya duyuran Ertegün'ün ve onun açtığı o asil yolda peleriniyle yürüyen Solomon Burke'ün hikayesine ışık tutmaya çalıştık. Ben Osman Yüksel, önümüzdeki programlarda başka hikayelerde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Someone to love, that's ever had somebody to love.

Ertegün'ün izinde.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programına hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayıp sunan ben Derya Özsoy. Programımızın açılış parçası A Woman in Love. 1978 yılında Three Degrees'in New Dimensions albümü için kaydedilen parça, yayınlandığı yaz hem Londra'da hem de Los Angeles'ta listelerin bir numarasına yükselmişti. Kısa süre içinde tüm dünyaya da adını duyuran şarkı, grubun kariyerinde de önemli bir rol oynamıştı. Ancak parçamız orijinalinde Twiggy grubuna ait. 1970

The Runner bizlerleydi. Şimdi ise sırada So Help Me Girl var. 97 yılında Gary Barlow'un 3. single olarak yayınladığı parça yayınlandıktan kısa bir süre sonra ABD listelerinde zirveye yerleşti. Eleştirmenler tarafından pek çok olumsuz yoruma maruz kalsa da müzikseverler şarkının zirvede kalmasını sağladı. Ancak parçamız orijinalinde Joe Diffie'ye ait. 1994 yılında bestelenip yayınlanan parça maalesef Billboard 100 listelerinde 80. sıradan yukarıya çıkamamıştı. Ancak Gary Barlow yorumu şarkının hak ettiği değeri görmesini sağladı. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Joe Diffie versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından Gary'den de bir parça dinlemek istiyoruz ve Forever Love diyoruz. İlk olarak So Help Me Girl sizlerle.

Sıradaki parça bizi 80'li yılların unutulmaz filmlerinden birine, Night Shift'e götürüyor. Filmin müzikleri Rod Stewart tarafından bestelenmiş ve kaydedilmişti ve filmin unutulmaz parçası That's What Friends Are For'du. Ancak parça önce filmle ünlü oldu fakat sonrasında 1985'te Dionne Warwick'le anılmaya başladı. Hatta bu versiyon öyle ses getirdi ki o dönem ABD müzik listelerinin bir numaralı single oldu. 1986 yılında ise Grammy ödülünün sahibi oldu ve 3 milyondan fazla satarak rekor bir tiraj yaptı. Ancak parçamız anonsumuzun başında da söylediğimiz gibi orijinalinde Rod Stewart'a ait. Stewart bu soundtrack kaydından sonra parçanın Dion gibi güçlü bir kadın vokalle ünlenmesinden ne kadar memnun kaldığını her zaman dile getirmiş. 2008 yılında da Body Vicious albümünü yeniden düzenleyerek parçayı buraya almış. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Rod Stewart versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından başarılı kadın vokal Dion'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve It's You diyoruz. İlk olarak That's What Friends Are For sizlerle.

Sıradaki parça bizi 90'lı yıllara götürüyor. Avustralyalı başarılı sanatçı Natalie Imbruglia ile oynanan Torn parçası bizlerle olacak. 1997'de yayınlandığı dönemde Belçika, İzlanda, Kanada, Danimarka gibi pek çok ülkede Natalie sayesinde ünlenen bu parça orijinalinde Etnesweb grubuna ait. Parça öncelikle grup üyesi Anne Previn için bir single olarak hazırlanmış fakat bu versiyon yayınlanmamış. Sonrasında 1995 yılında parçayı grup olarak yayınlamışlar. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Etnesweb versiyonuna kulak vereceğiz. Ama hemen ardından Natalie'den de bir parça dinlemek istiyoruz ve Big Mistake diyoruz. İlk olarak Torn sizlerle.

TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programı burada sona erdi. Her programda olduğu gibi bu programın kapanışında da başarılı bir ismin konser kaydına yer vermek istiyorum.

istiyoruz. Bugünün sanatçısı ise Teddy Swims. Başarılı sanatçıya bu programda daha önce hiç yer vermemiştik. Şimdi ise kapanışta 2024'te verdiği unutulmaz Lowlands konserinden bir kesit var. Hoşçakalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor dedi. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Anlaşmalar kapsamında Suudi Arabistan Türkiye'ye 5000 megawattlık güneş ve rüzgar enerjisi yatırımı yapacak. Brezilya ile Türkiye arasında da savunma sanayi alanında işbirliği artırılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türk milletine kimsenin biçim veremeyeceğinin altını çizdi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'de olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından konuşan Sarı, CHP Kayseri ve Antalya il örgütlerinin feshedildiğini açıklarken, Kayseri yönetiminin disipline sevk

Kalenin savunması tamamlandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bedesten imha sahasında özel bir firma tarafından gerçekleştirilen ARGE faaliyetleri esnasında mühimmat patladı, iki personel hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt, Eskişehir ve Kırıkkale merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi gözaltına alındı, zanlıların 14'ü tutuklandı. Malatya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Genç kızın cesedinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile masaya oturabileceklerini söyledi. Putin, Ukrayna ile yürütülecek muhtemel barış görüşmelerinin 2022 İstanbul Mutabakatı temelinde başlatılabileceğini belirtti. ABD ile İran, İsviçre'de yol haritası belirledi ancak nükleer konusu henüz çözüme ulaşmadı. İran, Washington'ın aksine nükleer denetim iddialarını reddetti. Amerikan Başkanı Trump, İran'dan gelen bu açıklamaya tepki gösterdi. İran, sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Yoksa müzakereler devam etmezdi, dedi. İsrail, ABD-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. İsrail kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı olmayacaklarını açıkladı. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

Dünyadan yerel sesler. Merhaba Dünya Müziği severler. Onur Metinel'in hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Dünyadan Yerel Sesler'de yine sizlerleyiz. Bu hafta Vanuatu Adaları'ndaki gezintimizi noktalayarak rotamızı biraz değiştiriyor ve bu engin coğrafyanın kuzeyine, Mikronezya bölgesine doğru yelken açıyoruz. Mikronezya Adaları'nın önde gelen yerel müzisyenlerinden dinleyeceğimiz şarkılar için özlü bir sözle programımıza başlıyoruz. Doğa ve kitaplar onları görebilen gözlere aittir.

My

Açılışta saha kayıtlarını 1978-84 yılları arasında İngiliz etnomüzikolog David Funshave'in yaptığı, Mikronezya bölgesinde yaşayan yerel halkın günlük yaşamlarından müzikal örnekler içeren Spirit

0: Little Micronesia albümünden 8 anonim şarkı dinledik. Mikronezya, Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan binlerce adacıktan meydana gelmiş Okyanusya'nın bir alt bölgesidir. Mikronezya terimi 1831 yılında Jules Dumont d'Urville tarafından Polinezya ve Malinezya'dan farklı etnik ve coğrafik adaları ifade etmek için ortaya atılmıştır. Yunanca Mikros Nesos yani küçük ada anlamına gelmektedir. Bölgede bilinen tek imparatorluk Yap adasında kurulmuştur. Onun dışında 17. yüzyılda adaların çoğu İspanyol egemenliğine girmiş, ardından Almanya'ya satılmışlardır. Adaların bir kısmı Amerikan, bir kısmı ise İngiliz sömürgesi olmuştur. Bugün hala Amerikan himayesinde olan Guam ve Wake adaları dışındaki Mikronezya adaları bağımsızdır. Ülke Ekvator bölgesinden kuzeye kadar 2700 kilometrelik bir hatta yayılım gösterir. Tropikal ormanlarla kaplı 607 adadan oluşan Mikronezya'nın başkenti Pompei adası üzerinde yer alan Palikir'dir. Resmi dil İngilizcedir. Halk arasında konuşulan etnik diller de bulunmaktadır. Mikronezya Federal Devletleri'nde halk geçimini çiftçilik ve balıkçılıkla sağlar. Turizm açısından son derece potansiyeli yüksek bir ülke olmasına rağmen birçok ülkeye olan uzak konumu sebebiyle bu avantajını değerlendirememektedir. Radyo 3 Dünya'dan yerel seslerde saha kayıtlarını 1978-84 yılları arasında İngiliz etnomüzikolog David Fanshawe'in yaptığı Mikronezya bölgesinde yaşayan yerel halkın günlük yaşamlarından müzikal örnekler içeren Spirit of Micronesia albümünden dinleyeceğimiz anonim şarkılar sizlerle.
1: Ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti vero, ti

Hey,

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

Dünyadan yerel seslerde Mikronezya bölgesine yer verdiğimiz bu bölümümüzde adaların önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Neredeyse her adanın kendi inanç, efsane ve tanrıları bulunmaktaysa da birkaç istisna dışında hiçbirisinde dünyanın kökenine ilişkin bir söylencenin olmaması dikkat çekmektedir. Bu yüzden dünyanın başlangıçta da bugünkü görünümüne sahip olduğu düşünüldüğü sanılmaktadır. Amiral Adaları söylencelerinden birinde başlangıçta her yerin denizle kaplı olduğu düşünülmüş ve kendisine yuva arayan dev bir yılan resif yükselsin diye bağırmış, bir anda karalar yükselerek adalar ortaya çıkmıştır. Kendisine eş arayan Manuel adlı bir adam elinde baltayla ormana giderek bir ağaç kesip ahşaptan bir kadın heykeli yontmuştur. Manuel işini bitirdiğinde heykel kadına dönüşsün demiş ve ahşap canlanmıştır. Banks adalarında söylence Amiral adalarına göre daha detaylı kaydedilmiş olup ilk ilahi figür olarak geçen Cat, Dracena ağacından 3 günde 3'ü erkek 3'ü kadın toplam 6 heykel oyduktan sonra önlerinde davul çalıp dans ederek müzik yoluyla heykellerin canlanmasına sebep olmuştur. Cat canlanan heykelleri eşleştirmişse de örümcek şekline bürünen Marava adlı kötü niyetli kıskanç adam Cat'ı gizlice seyredip yaptığını bazı hatalarla tekrarlayınca insanoğlu ölümlü olmuştur. Yeni Gine'de yaşayan Ayom halkı gökyüzünde yaşayan Tumrenjak'ın av ve balıkçılık için sık sık aşağı indiğini ama bir keresinde tırmandığı ip kopunca yeryüzünde mahsur kaldığını, karısının yukarıdan fırlattığı meyvelerin kadınlara dönüştüğünü, Tanrı ile bu kadınlardan doğan çocukların çeşitli halkların atası olduğunu anlatmaktadır. Dünyadan Yerel Sesler'de programımızın sonuna yaklaşırken saha kayıtlarını 1978-84 yılları arasında İngiliz etnomüzikolog David Fanshawe'in yaptığı Mikronezya bölgesinde yaşayan yerel halkın günlük yaşamlarından müzikal örnekler içeren 1995 çıkışlı Spirit of Micronesia albümünden dinleyeceğimiz 3 anonim şarkı ve hemen ardından 1969 tarihli Songs of Micronesia albümünden seçtiğimiz şarkılar huzurlarınızda.

Önümüzdeki hafta Polinezya bölgesini ziyaret edip adaların önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinleyeceğiz. Programımız hakkında görüş ve önerilerinizi dünyadanyerelsesler@gmail.com adresine iletebilir. Programımızla ilgili duyuruları Dünyadan Yerel Sesler Instagram ve Facebook sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Her salı saat 22.05'te TRT Radyo 3'te Dünyadan Yerel Seslerle buluşmak dileğiyle programı hazırlayan Onur Metinel, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Hafize Okan, hepinize müzik dolu bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Dünyadan Yerel Sesler.

Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk'er Sarp.
2: İyi akşamlar değerli caz severler. İstanbul Radyosu mikrofonlarından Radyo 3 frekansında Caz Ağacı programında toprak ikonu Sting ile caz dünyasının efsanevi aranjörü ve orkestra şefi Gil Evans'ın bir araya geldiği müzik tarihi açısından oldukça özel ve nadir bir canlı performans albümü Last Station'dan kayıtlar dinleyeceğiz. Albüm 11 Temmuz 1987 tarihinde İtalya'da düzenlenen ünlü Umbria Jazz Festivali kapsamında verilen canlı konserin kayıtlarından oluşur. Albüme bu ismin verilmesinin nedeni caz dehası Gil Evans'ın bu konserden yaklaşık 8 ay sonra 20 Mart 1988'de 75 yaşındayken hayatını kaybetmesidir. Bu albüm Sting'in veya Gil Evans'ın ana diskografisinde yer alan standart bir stüdyo albümü değildir. Konser o dönem İtalyan Devlet Televizyonu RAI tarafından canlı yayınlanmış. Daha sonra ses kayıtları bağımsız butik caz plak şirketleri tarafından 1991-1992 yıllarında CD formatında basılmıştır. Müzikal olarak albüm caz, rock, pop ve füzyon türlerinin harika bir birleşimidir. Jimi Hendrix bestesi X, Billie Holiday ile özdeşleşen Strange Fruit ve Sting beste ve aranjesi ile Shadow in the Rain dinliyoruz.

0: Dizzy Lemons'ın alameti farikası olan zengin pirinç ve üflemeli çalgı aranjmanları Sting'in solo kariyerindeki ve Polis dönemindeki şarkılarına tamamen farklı, avantgard bir hava katmıştır. Kadrodaki müzisyenler de caz dünyasının yıldızlar geçidi gibidir. Sting, vokal, bas, gitar, Dizzy Lemons klavye, orkestra şefi, Branford Marsalis, George Adams, tenor saksafon, Mark Egan bas gitar, Danny Gottlieb, davul, Ursula Dudziak, geri vokal, Little Wing, There Comes a Time ve Consider Me Gone ile cazacı devam ediyor.
1: Well, she's walking through the clouds.

0: Thank you. Delmar Brown on vocals.
1: Radyo İşte Caz Aç programında Sting ile caz dünyasının efsanevi aranjörü ve orkestra şefi Jill Evans'ın Last Station albümünden seçtiğimiz kayıtların sonuna geldik. Jill Evans, kendisinin yanı sıra Chamonix Press'te uzun yıllar editör ve aranjör olarak çalışmıştır. Amazing Grace düzenlemesi 750 binden fazla kopya satarak yayın evinin en çok satan eserlerinden biri olmuştur. Albümde Paul Longoş bas, Mike Smith davul çalıyor. Programın son parçaları Roxanne ve Message in the Bottle.
0: Roxanne.

0: an SOS. Come on. Sending out an SOS. Sending out an SOS. Sending out an SOS.
1: Herkese huzur dolu bir gece dilerken haftaya yine aynı saatte Caz Ağacı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk Er Sarp.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Beethoven'ın Mozart'ın Sihirli Flüt operasından bir tema üzerine cello ve piyano için yazdığı varyasyonları ve Mozart'ın Dissonance alt başlıklı Do majör yaylı çalgılar dörtlüsünü dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Antonio Vivaldi ile başlıyoruz. Bestecinin RV-442 katalog numaralı Fa majör blok flüt konçertosunu solist Michael Schneider, Camerata Köln topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Antonio Vivaldi'nin Fa majör blok flüt konçertosunu solist Mihai Schneider ve Camerata Köln topluluğu seslendirdi. Franz Liszt'in en sevilen piyano eserlerinden Do diyez minör 2 numaralı Macar Rapsodisi ile devam ediyoruz.

Franz Liszt'in 2 numaralı Macar Rapsodisini piyanist Ladislav Fantzowicz seslendirdi. Barok dönemde en fazla sayıda eser yayınlayan İtalyan kadın besteci Barbara Strozzi'nin soprano ve sürekli bas için Lagrime Mie başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

dönem bestecisi Barbara Strozzi'nin Lagrime Mie başlıklı eserini soprano Susan Ryden ve Daniela Dolci yönetimindeki Musica Fiorita topluluğu seslendirdi. Polonyalı besteci Ludwig Grossman'ın 1835 tarihli Voyvoda Hayaleti başlıklı komik operasından Çardaş bölümü var sırada.

Polonya Radyo Senfoni Orkestrası, Ludwig Grossman'ın 1835 tarihli Voyvoda Hayaleti başlıklı komik operasından Çardaş bölümünü seslendirdi. Beethoven'ın Mozart'ın Sihirli Flüt operasından bir tema üzerine 1798 yılında cello ve piyano için yazdığı varyasyonlarla devam ediyoruz.

Mozart operası Sihirli Flüt'ten Pamina ve Papageno'nun düeti üzerine Beethoven'ın bestelediği varyasyonları cellist Miklós Perenyi ve piyanist Dessó Ranki seslendirdi. Luis Spohr'un klarinet ve yaylı dörtlü için Danzi'nin bir teması üzerine fantezi ve varyasyonları var sırada.

Spor'un Danzi'nin bir teması üzerine fantezi ve varyasyonlarını, klarinette Laszlo Horváth ve Yeni Budapeşte Kuartet'ten dinlediniz. 1873 doğumlu Hırvat besteci Blagoj Bersa'nın Hayaletler ve Güneşli Tarlalar adlı eseriyle devam ediyoruz.

Roy Bersan'ın Hayaletler ve Güneşli Tarlalar adlı eserini Enrico Dindo yönetimindeki Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası seslendirdi. William Byrd'ün bestelediği Oxford Kontu'nun marşı var sırada. Elgar Howard'ın bakır nefesli çalgılar düzenlemesiyle dinliyoruz.

Edinburgh'a ait Oxford Kontu'nun marşını Elgar Howard'ın düzenlemesiyle Tallinn Bakır Nefesli Çalgılar Topluluğu seslendirdi. Programımızın bu bölümü Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1785 yılında tamamladığı Dissonans alt başlıklı Do majör yaylı çalgılar dörtlüsüyle sona eriyor.

Kanka Amadeus Mozart'ın Haydn'a ithaf ettiği Dissonans alt başlıklı Do majör yaylı çalgılar dörtlüsünü Kazals Kuartet'ten dinlediniz. Euro Radio Nocturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Açık Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Berlin Radyo Senfoni Orkestrası ve solistleri 1970 doğumlu Amerikalı caz piyanisti